0: surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: On birinci cüz.
4: Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve iki yüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir.
5: Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et.

müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit. Onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu, Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rüküye varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutup arkasından Allah tövbelerini kabul buyurduktan sonra o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Ey iman eden!

Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah, iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir. Ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek istediler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır. Ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse, de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O, büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye, insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayıysa aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah
bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri, inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar "Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir" dediler. Onlara şöyle de: "Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım." Yine de ki, "Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de: "Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur." İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. "Ona Rabbinden bir işaret gelse ya" diyorlar. De ki, "Gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz,
Elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar, kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda eğer bizi bu felaketten kurtarırsa vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı denge olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde, nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki,
Hakka götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse hakka götüren mi izlenmeye daha layıktır? Yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da var. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınızsa size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletemiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle. Ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse? Günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki, bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa,
o gün kurtulmak için onu feda ederdi.

0: İnsanlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin! Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de, alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını, helal bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zan peşinde gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanlarıysa suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: "Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz." "Sen," dediler, "bizi atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan çevirsin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz." Firavun da, "İşi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin," diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, "Haydi atabileceklerinizi atın," dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: "Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır." Hasılı, Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, "Ey kavmim," dedi, "eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın." Onlar da şöyle karşılık verdiler: "Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele." Musa, "Rabbimiz," dedi, "sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler." Allah şöyle buyurdu: "İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın." Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: "El hak, inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de, imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince, dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar, kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. sonra ona tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki, elbiselerine büründükleri zaman dahi, Allah onların gizlediklerini de, açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O, kalplerin içini bilendir.
1: Tevbe Suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus Suresi ve Hud Suresi 1 ila 5. ayetlerin yer aldığı 11. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyosu.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yasin Suresi 78 ila 79. Ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek, dinimizin en önemli inanç esaslarından biridir. Ahirette hesaba çekilmenin, bunun sonucunda da cennete veya cehenneme gitmenin söz konusu olabilmesi için, önce yeniden dirilişin gerçekleşmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki, inkar edenler önce yeniden dirilişi inkar ederler. Allah Teala da onların bu inkarlarına karşılık, ilk başta nasıl yaratıldıklarına bir bakmalarını ve ilk yaratılışı yapanın öldükten sonra da diriltmeye kadir olduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insanoğlunu yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltmeye elbette gücü yeter. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kış gelince bir manada ölen tabiat, baharla birlikte yeniden hayat buluyorsa, ölen insan da yeniden diriltilecektir. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Dünya ve ahiret arasında denge kurmalıyız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Duha Suresi 4. Ayet. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tasvirine baktığımız zaman, dünya hayatının insanı aldatan bir meta, faydası ahirete göre daha az, oyun, oyalanma ve eğlenceden ibaret olduğunu görmekteyiz. Bu durumu şu ayet net bir biçimde gözlerimizin önüne sermektedir. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir. Onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönerler. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim yaklaşık 60 ayette dünya hayatına nötr bir yaklaşım sergilemekte, 50 ayette olumsuz, 7 ayette ise olumlu mana yüklemektedir. Ancak şurasını gayet iyi bilmek zorundayız ki, çizilen bu olumsuzluk onun ontolojik, kevni oluşumuna değil, ahireti ihmal etmeyi yeğleyen hayat tarzınadır. O halde Kur'an'ın bu şekilde tasvir ettiği dünyanın daha ziyade ahlaki ve dini bir terim olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buna mukabil, coğrafi anlamda yeryüzü için Kur'an'da arz kavramı geçmektedir. Bu durumda ahiret amellerine engel olmayan dünya hayatının meşru, mübah, nimet ve mutluluk vesilesi olduğunu dikkate almamız gerekir. Bununla birlikte dünya ve ahiret arasında bir tercih mecburiyeti bulunduğunda, konumuzun başında bulunan ayette belirtildiği gibi bizden ahiret hayatının öncelenmesi istenmiş, aksi davranışsa kınanmıştır. Bu durumu bir başka ayet daha net bir biçimde ortaya koymaktadır. Buna göre Hazreti Peygamber dünya ziynetlerine meyleden eşlerini bizzat Kur'an'ın emrine uyarak ikaz etmiş, ya dünya hayatının süsünü ya da onlardan Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz de dünya hayatında kendisini bir yolcu gibi görmüş, ebedi yurdunu unutmayarak ona göre hazırlık yapmış ve ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Ona göre dünya uzun bir yolculuk esnasında gölgelenmek için geçici olarak altında gölgelenilen bir ağaç gibidir. Netice itibariyle Müslüman ne dünyası için ahiretini ne de ahireti için dünyasını ihmal etmelidir. İkisi arasında bir denge gözetmelidir. Bizler dünya hayatının bir imtihan sahası olduğunun farkında olmalı, bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve hesabımızı ona göre yapmalıyız. Zira ahiretteki mevkiimiz dünyadaki çalışmamızın bir nevi ürünü olacaktır. Unutmayalım ki dünya nimetlerine meylederek ahiret kazancını geri plana itenler, hakikatte kendilerine çok yazık etmiş olacaklardır.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar.

Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İnne va'dekel hakku ve ente ahkemul hakimin. Sadakallahul azim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا نوح إنه ليس من أهلك

غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه

İnne İbrahim lehalimun evvahum munib.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulundukları yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken, hanginizin daha güzel davranacağını denemek için, gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kâfirler derhal, bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün, artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da, sonra ondan çekip alırsak, tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir.

ancak sabredip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya, demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitlerde işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle, gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi. Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görünüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim,
Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanların sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh,
Sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret. Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin ki, üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'in canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı arttırırsınız. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür.
Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü

0: çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakup'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey, dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün, dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun, dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler. Şuayb da şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse? Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza alıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski bedellerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin, halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten O insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, "Andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım." sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilen, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, "Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz." Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Dediler ki, "Biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik. Onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacağız. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır, dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu, diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz, dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz, dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır. Yusuf, asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bir bilirkişilik yaptı. Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Adam doğru söylemektedir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır." Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz O her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit ilahlar mı? Yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyadaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, ''Efendinin yanında benden bahset.'' dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, ''Rüyamda 7 arık ineğin, 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Adamlar, bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim. Beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil, bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından 1 yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için, biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir, dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hud suresi 6 ila 123. ayetler ve Yusuf suresi 1-52. ayetlerin yer aldığı 12. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 194. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır, ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim, ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kerim Öztürk. Rahman Suresi.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir.
artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an'da Kur'an.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Ali İmran Suresi 7. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben servetçe senden daha zenginim, nüfusça da senden daha güçlüyüm." Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: "Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum." Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan sonra nutfeden, yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Enam Suresi 74 ila 79. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur," dedi. Yıldız batınca da "Batanları sevmem," dedi. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur," dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolu şaşırmış kimselerden olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce "Rabbim budur, zira bu daha büyük," dedi. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Saat Suresi 30 ila 40. Ayetler.

zikri rabbi. Hatta tevarat bil hicab. Rudduha aleyh.

0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu, yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut, dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı

0: Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak, din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kar gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalan

0: yalancılar karşısında sevgili peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların, dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir. Mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu. İnfitar Suresi 1-19. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 125. Ayet.

Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolu bulanları da çok iyi bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Rabbin yoluna davet. Müslümanın en önemli görevlerinden biri de insanları İslamiyet'e davet etmektir. Zira Müslüman sadece kendisini düşünmez. Cenneti kazanmaya çalıştığı gibi başkalarına da cenneti kazandırmaya çalışır. Bundan dolayı Allah Teala Hazreti Peygamber'in şahsında bütün Müslümanlara kitap ve sünnetteki hikmetleri ve geçmiş ümmetlerin başına gelen musibetleri anlatarak insanları İslam'a davet etmeyi emretmektedir. Tartışma yaparken de en güzel üslubun kullanılması emredilmiştir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insanların doğru yolu bulması için elimizden geleni yapmalıyız. Bir diğer mesajsa, insanların hidayeti için görevimizi yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak gerekir.

Aşr-ı Şerif, Habib Deveci, Nahl Suresi 120 ila 128. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz, bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret, sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İlhan Top, emekli İmam Hatip. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu malına sahip çıkmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın, herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Ali İmran Suresi 161. Ayet. Toplumsal görevlerimizden biri de kamu mallarını ve kamunun hakkını korumak, kamu malına hıyanet etmemek, kamu hakkını ihlal edenlere seyirci kalmamaktır. Çünkü kamuya, yani toplumun bütününe ait mal ve değerler, gerek bireyler, gerekse yöneticiler açısından birer emanettir. Her birey, doğrudan ya da dolaylı olarak bu emanetlerin korunmasından, yerli yerince kullanılmasından sorumludur. İşte yukarıda mealini verdiğimiz ayeti kerime de bu konuda bizleri uyarmakta, kamu malına hıyanetin cezasız kalmayacağına dikkatimizi çekmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devlet ve millete ait emanetlerin korunması hususunda son derece titizlik göstermiş, yöneticilerin zaruri ihtiyaçları dışında devlet malından bir şey almamalarını istemiş, kendisi de her konuda olduğu gibi bu konuda da ümmeti için en güzel örneği sergilemiştir. Birçok hadislerinde kamu malından bir şeyi zimmetine geçiren kimsenin kıyamet gününde o malı sırtlanmış olarak Allah'ın huzuruna çıkarılacağını haber vermiştir. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edilen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye'yi zekat toplamakla görevlendirmiş, bu zatın daha sonra bazı mallarla Hazreti Peygamber'e gelip "Şunlar size ait, bunlar da bana hediye olarak verildi." demesi üzerine Resul-i Ekrem minbere çıkıp "Benim zekat toplamak için gönderdiğim bir memura ne oluyor ki? Şunlar sizin, şunlar da bana hediye edildi diyebiliyor. Dikkat edin, bu kişi evinde otursaydı kendisine hediye verilir miydi? Muhammed'i kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizden her kim bu devlet malından alırsa, mutlaka onu boynunda taşır halde kıyamet günü gelecektir buyurdu. Başka bir hadislerinde ise, mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse, bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese, bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir. Sizden kimi mali bir göreve tayin edersek, o malın azını da çoğunu da getirsin buyurmuşlardır. Kamu malından çalmanın ya da kamu malına hıyanet etmenin vebali öylesine büyüktür ki, Hazreti Peygamber bu gibi kimselerin cenaze namazlarına bile katılmamıştır. Zeyd İbnil Halid radıyallahu anh anlatıyor. Hayber Savaşı sırasında ashabtan biri öldürülmüştü. Hazreti Peygamber'e haber verildi. "Arkadaşınız üzerine namaz kılın" buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözü üzerine halkın çehresi değişmiş, üzerlerine bir soğukluk çökmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber olaya şöyle açıklık getirdi. "Arkadaşımız Allah için cihat sırasında ganimetten çalmıştı. Bunun üzerine maktulün eşyasını karıştırdı. Yahudilere ait boncuk kolyelerden iki dirhem bile etmeyen bir kolyeyi çalmış olduğunu gördü. Bireysel çıkarlar uğruna kamunun hakkını ihlal etmek, görevi kötüye kullanmak, rüşvet alıp vermek, kara borsacılık yapmak, kamu malını zimmete geçirmek, vergi kaçırmak, kaçak su ve elektrik kullanmak gibi olumsuzlukların her biri de kamu malına hıyanettir. Gerçek bir müminde asla bulunmaması gereken özelliklerdir. Bu bakımdan her Müslüman kamu hakkını ve kamu mallarını korumalı, haksız yollarla bunları edinmemelidir. Bunların kıyamet gününde hesabının çok ağır olacağını asla unutmamalıdır. Çünkü kamu malları bütün topluma aittir. Kamu malına hıyanet eden kimse, toplumun bütün bireylerine karşı suç işlemiş olmaktadır. Diğer yandan, kamu malına hıyanet etmenin ağır sorumluluğu, sadece bu işi yapanları değil, aynı zamanda bu gibileri koruyup gözetenleri veya göz yumanları da kapsamaktadır. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Kim aşıranı gizlerse o da ondandır" buyurarak bizleri dikkatli ve duyarlı olmaya çağırmışlardır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Lokman Suresi 31 ila 34. ayeti kerimeler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Hafid. Dilediğini alaşağı eden, yukarıdan aşağı indiren, alçaltan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Hiçbir kudretin önünde duramadığı Rabbimizin muazzam varlığını anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz bizi merhametiyle yargılasın. Azmimizin karşılığını ancak ondan bekleriz. Kelime anlamı aşağı indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak olan Havd kelimesinden türeyen Hafid esması, aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan anlamına gelir. Allah'ın Hafid oluşu, zorbaları ve zalimleri davranışları sebebiyle alçaltmasıyla, Allah dostlarını yüceltmesiyle, elinde bulundurduğu rızık terazisini dengede tutarak dilediğine az, dilediğine çok vermesiyle kendini gösterir. Allah dilediği vakit, dilediği kulunun elinden şanını, şerefini, haklarını alıverir. Kur'an-ı Kerim'de Rafi esmasıyla birlikte geçer ki, Rabbimizin dilediğini zelil, dilediğini şerefli eyleyebileceğini ifade eder. Ama ne sebeple? Bizim için Rabbin Hafid esmasının tecelli hikmeti çok kıymetlidir. O halde gelin, bugün kendi halimize dönüp bakalım. Rabbimiz bizden ne istiyor? Düşünelim biraz. Kitab-ı Mübin'de, insana dair ayetlerde en çok anılan özellik kibirdir. Gerek geçmiş kavimlerin kıssalarında, gerek Rabbin has kulları anlatılırken hep kibir ve tevazudan söz edilir. Kibri yüzünden Rabbinden ilk yüz çevirenin şeytan olduğunu hepimiz biliriz. Ona uyanları yerer Rabbimiz. Tevazuyla Rabbine sığınanları ise cennetle müjdeler. Biz kibirlenenleri anlatan ayetlerle karşılaştığımızda çoğunlukla kendimizden uzak görürüz. Kibirlenmediğimizden emin bir şekilde şükrederiz. Ben Rabbimi biliyorum der, geçmiş kavimleri öteleriz kendimizden. Bu kadar sık, defalarca Rabbimizin bizim için bu ayetleri sunmasında bir hikmet olabilir mi? Farkında olmadan kibirleniyor olabilir miyiz? Bir düşünelim. Kibir, yalnızca Firavun'un yaptığı gibi tanrılık taslamaktan ibaret değildir sevgili dinleyicilerimiz. Firavun'un hali, kibrin doruk noktasıydı belki ama her insanın içinde, gerçekte de derinlerinde bir yerinde kibir vardır. İnsan kibirlenmeyi sever. Bunu çoğu kez farkında olmadan yapar. Bir günahı küçümser mesela. Yaparken ağrına gitmez. Müslümanız, Allah'a inanmışız. Affediliriz önünde sonunda der. Rabbinin hükmünü hafife almanın kibirlenmek olduğunu düşünmez. Yahut bir işe giriştiğinde sonuç kendi istediği gibi olsun diye uğraşır. Sadece süreçten sorumlu olduğunu da unutur. Sonucu takdir edenin Rabbi olduğunu da. Uğraşır, didinir, işler istediği gibi sonuçlanırsa, ben uğraştığım için böyle oldu diyerek hayrı kendinden bilir. Olmazsa niye bana istediğimi nasip etmedin Rabbim der, isyan etmese bile içten içe kırgınlık yaşar, takdire teslim olamaz. Dahası bunun kibir olduğunun da farkında değildir. Kendisinin Rabbinden daha iyi bildiğini zanneder. Ne mümkün böyle bir şey? Her şeyin üzerindeki güç kimindir? Kimse yokken kim vardı? Her şey sona erse yine kim kalacak? Kim yaratılmışları Rabbinden daha çok sever? Onların iyiliğini en mükemmel şekilde hesaplar. Rabbimiz acziyetle söylediklerimizi affetsin. Kimi kullar vardır ki ne söyleseniz sizi dinlemezler. Günahları onlara öyle tatlı gelir ki size kulaklarını tıkarlar. Kitab-ı Mübin'de kendilerine türlü mucizeler geldiğinde bile hallerinden dönmeyen insanları anlatırken Rabbimizin yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler buyurduğu kullardan çok mu uzak halimiz? Hiç var mıdır acaba bizim de ısrarcı olduğumuz günahlar? Kim ne derse desin yapmaya devam ettiğimiz fena haller, sırf bu yüzden kibir yaptığımız olmuş mudur? Kur'an'ın en muhteşem güzelliklerinden biri de budur aslında, zamanlar üstü oluşu. Her zaman, her yerde bulunan bütün insanlara hitap edişi. Her ayetin bize bugün, şu anda söylediği bir şey vardır muhakkak. Kur'an bizimle konuşur, Rabbimiz bizimle konuşur. Bu yüzden ayetleri okurken, Rabbim burada bana ne diyor diyerek okuruz. Kibri yüzünden yoldan çıkan birini anlatıyorsa Rabbimiz, hemen kendimize döneriz. Ben ne yapıyorum diye sorarız. İnsanın gözünü günahı kör eder. Kör halimizle kibirlenmekten Rabbimize sığınırız. Ona karşı sorumluluğumuz olmadığını düşünmekten, halimizden emin olmaktan, hayatımıza ve amelimize güvenmekten, iyiliği kendimizden bilip şükretmemekten, başımıza bir kötülük geldiğinde hadsizlik edip Rabbimize hesap sormaktan, uzaklaşmaktan. Kibirlenmek dediğimizde bizden ne kadar uzak gibi gözüken bu sıfat, yaptıklarımıza bakınca ne kadar hayatımızın içinde görünüyor değil mi? Rabbimiz bizleri halinin farkında olan ve iyileştirenlerden eylesin.

emrine bakar. Allah dilerse istediği kulu yukarıdan aşağı indiriverir, şerefini alır elinden, emri altındakilerin altında kala kalır. Öyle bir sıkışmışlık halidir ki bu, Allah'ın düşürdüğünü kaldıracak kimse bulunmaz. Ancak kul kendi idrak ederse kendini kurtarır. Düşürenin Rabbi olduğunu ama bunu kendi haliyle kendine yaptığını fark edebilen kullar Rabbine sığınır ve Allah kendine sığınanları ve Allah kendine sığınanlara kapısını asla kapatmaz. Allah'a yakın olmaktır bizim bütün derdimiz. Bunun için de Allah'a yakın olan kulların yolundan gitmemiz gerek. Onlar Allah'ın razı olduğu bir hal işittiklerinde hemen kendilerini yoklar, bu hal bende var mıdır diye düşünür, halin güzeliyle hallenmek için uğraşırlar. Allah'ın razı olmayacağı bir hal işittikleri zaman da bu hal bende var mıdır diye düşünür, fenalıktan uzaklaşmak için uğraşır, Rablerine sığınırlar. Her hal bizim için her şey olabilir. Yeter ki biz kendimizin farkında olalım. Duayı asla elden bırakmayalım. Kullarının bütün hallerini bilen Rabbimiz halimizi en iyi hale çevirsin. Kendilerinden bir haber kullarını merhametiyle kendine getiren Ya Hafid, kendimize fenalık etmekten sana sığınırız. Bizi kendimizden koru. Ahlakımızı güzelleştirmeye niyet ettik. Sen akıbetimizi hayreyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Ahmet Demir. Cuma Suresi.

0: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Şura Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

55. gün. Peygamberimizin ayrıcalıkları. Ayet-i Kerime Meali. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. İsra Suresi 79. Ayet. Hadis-i Şerif. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafede korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat etme hakkı verildi. Fetva. Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiştir? İbadetler tevkifidir. Yani hem farz oluş gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. İbadetlerle ilgili hususlar Kur'an'da genel olarak emredilmiş, Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla belirgin hale gelmiştir. Kur'an'da namazların belli vakitlerde farz kılındığı ve kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi bir takım rükünlerinin olduğu bildirilmiş, söz konusu ibadetin ayrıntıları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlarla ilgili hususlar Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabit olmuştur. Bütün bunların bir ifadesi olarak da Hazreti Peygamber, "Beni namazı nasıl kılarken gördüyseniz siz de öyle kılınız." buyurmuştur. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükun ve şartlar, Kur'an'la bunlara ilişkin ayrıntılarsa Resul-i Ekrem'in sünnetiyle belirlenmiştir. Hikmetli Söz. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su. Harislerin dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk yüzünden, nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamıyla temizlenir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Davut Kaya, Zümer Suresi 22 ila 28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara bu dünyada rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak biz düşünüp ders alsınlar diye İnsanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Mustafa Özdemir. Müzemmil Suresi 1-19. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Necdet Ergin. Kıyamet Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Hicretle ilk Müslüman toplum kurulmuştur. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Nisa suresi 100. ayet. Allah'ın elçisi eski adı Yesrib'ken, şimdi artık Medine olan yeni yurdunda Kur'an'ı ve hikmeti öğretmeye, Allah'a teslim olmaya, ahireti ve hesabı hatırlatmaya devam etti. O, Allah'ın hükmüyle hükmediyor ve dini kolaylaştırma ilkesini takip ediyordu. Allah Celle Celaluhu, indirdiği vahye önce Hazreti Peygamber'in kendisinin iman ettiğini bildirdi. Sonra diğer insanlara buna iman etmelerini emretti. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara müjde verme ve onları uyarma görevini aralıksız sürdürdü. Medine'de müminlerin yanı sıra ehli kitap ve inanmış gibi görünen münafıklar da vardı. Müslümanlar Mekke'den çok daha farklı bir ortamda, yeni ilişki ağları içinde ve ensar muhacir kardeşliğinin gücüyle yaşamaya başlamışlardı.

Medine'de Yahudilerle ilişkiler başlangıçta iyi gitmişti. Peygamber Efendimiz onları da tevhide ve hakka davet ediyor, akli ve ilmi deliller göstererek ikna etmeye çalışıyordu. Ancak onlar hırs ve kıskançlıklarına kapılarak bir süre sonra Allah Resulüne düşmanlıklarını açığa vurdular. Bu durum ayette şöyle anlatılır. Ehli kitap olsun, müşrikler olsun, kafirlerin hiçbiri Rabbinizden size bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Hazreti Peygamber, Medine'de Yahudilerin inadı, ikiyüzlülüğü ve hileleriyle mücadele etti. Onlar yalan yanlış söylentileri dinlemeye çok meraklıydılar. Buna karşılık kitaplarındaki gerçek bilgileri gizliyor, yanlış yorumluyor veya değiştirip tahrif ediyorlardı. Oysa Hazreti Peygamber'in geleceği kitaplarında bildirilmiş ve müjdelenmişti. Hatta onu çocuklarını tanır gibi tanıyorlardı. Çok iyi biliyorlardı ki Allah onu elçi olarak seçmiş, kendisine ilim, hikmet ve kitap gibi büyük nimetler vermiş, onu diğer peygamberlerden üstün kılmıştı. Önceki peygamberlerden ona inanmaları ve yardım etmeleri, ümmetlerine de bunu emretmeleri için söz, misak almıştı. O, bütün insanlara elçi olarak gönderilmişti. Bu, kesin gerçeğe ve sağlam bilgiye rağmen Yahudi bilginler, Tevrat'ta Hazreti Muhammed'den bahseden ayetleri insanlardan gizliyorlardı. Haram ve rüşvet yemeye iyice alışmışlardı. Kendi düşünce ve arzularını Allah'a itaatin önünde tutuyorlardı. Dinlerine girinceye kadar Müslümanlardan asla razı olmayacaklar ve güçleri yetse onları dinlerinden döndürünceye kadar savaşacaklardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak gönderilmeden önce Medine'de Yahudiler iyi geçinmedikleri Arap, Evs ve Hazreç kabilelerine tehditler yağdırıyorlardı. Allah'ın elçisinin yakında kendi içlerinden geleceğini, onun otoritesiyle birlikte Evs ve Hazreç'i yeneceklerini söylüyorlardı. Ancak Allah Teala bekledikleri peygamberi kendilerinden değil de Araplardan gönderince öfkeyle inkar yolunu seçtiler. Muaz bin Cebel'le Bişr bin Bera bir gün onlara şöyle seslendi. Ey Yahudiler! Allah'tan korkun ve Müslüman olun. Siz daha önceden gelecek son peygamberle bize karşı zafer kazanacağınızı söylüyordunuz. Biz o zamanlar şirk koşuyorduk. Sizse bir peygamber gönderileceğini söyleyip onun özelliklerini sıralıyordunuz. Nadir oğullarından Sellam bin Mişkem şöyle cevap verdi. Bize bildiğimiz, tanıdığımız bir şey getirmedi. O bizim size söylediğimiz peygamber değil. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer istedikleri halde, şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Tarih boyunca bütün ilahi kitaplar ve peygamberler hep birbirlerini tasdik ederek gelmişlerdir. Yahudiler bu gerçeği dikkate almadan Allah'ın sözünü işiterek Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu bizzat ondan duymak istiyorlardı. Onların bu beklentileri daha önceki Yahudi ve Hristiyanların iddialarına benziyordu. Kur'an ise Allah Resulüne doğru yolda olduğunu tekrarlıyor, hataya düşmemesi, Yahudi ve Hristiyanların isteklerinden kaynaklanan gerçek dışı sözleri dikkate almaması ve başına gelen sıkıntılara sabretmesi konusunda onu uyarıyordu. Bu uyarılara Muhammed ümmeti de dahildi. Onların da haktan ayrılmaması, inkar edenlerin arzularına uymaması gerekiyordu. Sonuçta Resul-i Ekrem'e gelen bilgiler gerçekti ve ehli kitabın elinde bulunan doğru bilgilerle uyumlu olup hiçbir şüphe taşımaksızın Allah'tan geliyordu. Bu ayetler Hazreti Peygamber'e olduğu kadar ona inanan ashabına da bir teminat oluyordu. Böylece onlara doğru yolda olduklarının güvencesi veriliyor ve İslam uğrunda daha azimli ve kararlı bir şekilde mücadele ediyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince, kendisine gelen bir vahiy gereğince 16 veya 17 ay Beytülmaktis'e yönelerek namaz kıldı. Ancak Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'nin tekrar kıble olmasını çok istiyordu. Nihayetinde Allah Celle Celaluhu namazda Mescid-i Haram'a doğru yönelmesini emreden

ve insanlığa en faydalı ümmet olmuşlardır. Bu sebeple de bütün insanlara şahit kılınmışlardır. Mekke döneminde Müslümanların bütün eziyet ve işkencelerine rağmen düşmanlarıyla savaşa girmesine izin verilmemiş, sabır emredilmişti. Müşriklerin saldırıları Medine'ye hicretten sonra da sürdü. Bu defa Müslümanlara hiçbir Müslümanın dini konusunda baskıya maruz kalmayacağı bir ortam oluşuncaya kadar düşmanla savaşmaları ve müminlerin de buna teşvik edilmesi emredildi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından düzenli birlikler ve ordular kurdu, bazen kendisi ordunun başına geçti, bazen de bu konuda yetkin olan bir sahabiyi komutan atadı. Ordularını donatıp düzenledi, sonra da Rabbine dua ederek yardım istedi. Yüce Allah, müminlere düşmana karşı devamlı hazırlıklı olmalarını ve savaş için güçleri yettiğince kuvvet hazırlamalarını emretmişti. Herhangi bir toplulukla karşılaştıklarında kararlı olmalarını, Allah'ı çokça zikir ve tesbih ederek bağışlanma dilemelerini istemişti. Zira hiçbir şey Rabbini anmaktan kulu alıkoymamalıydı. Müminin dili ve kalbi daima onu anmalıydı. Harp meydanlarında bile Allah'ı zikretmeli, namazı terk etmemeli, düşmanlarına karşı zafer vermesi için ona dua etmeliydi. Resulullah'ın ashabıyla Mekkeli müşrikler ilk defa Bedir Savaşı'nda göğüs göğüse çarpıştılar. O gün Müslümanlar 313 kişi olup Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Kur'an'da bu savaş şöyle anlatılır. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Bedir'de Allah Celle Celaluhu melekleriyle ve rahmetiyle Resulüne yardım etti. Müminleri tatlı bir uykuyla dinlendirerek, kafirlerin de kalbine korku salarak onu destekledi. Savaş sonunda Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ve ashabına ganimetlerin kapısını açtı. Arkasından ganimetler konusunda herkesin içinin rahat olması gerektiğini bildiren bir uyarı geldi. Allah Teala Hazreti Peygamber'in asla hıyanette bulunmayacağını ve hüküm verirken zulmetmeyeceğini bildirdi. Hıyanetin peygamberlerin ahlakından olmadığını ifade buyurarak kullarını ihanetten sakındırdı ve elçisine uymalarını bir defa daha emretti. Medine'de bir yandan kadınıyla erkeğiyle, ilk İslam toplumunun eğitimiyle, hukuki ve ahlaki anlamda gelişimiyle meşgul olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yandan da düşman müdahaleleriyle başa çıkmaya gayret ediyordu. Bu gayret ve sınamaların en büyüklerinden biri, Bedir'den bir sene sonra meydana gelen Uhud Savaşı'nda yaşandı. İlk anda galip durumda olan Müslümanlar, daha sonra dağılarak çok şehit verdiler. Ama Allah şöyle buyurdu. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta müşrikler de Bedir'de benzeri bir yara almıştı. Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şehitler edinsin diye o günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kafirleri yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Uhud'da başlarına gelenler karşısında büyük hüzün yaşadı. Ama Allah Teala Resulüne düşmanlarından korkmaması gerektiğini, onu bütün insanların şerrinden koruyacağını bildirdi. Asıl korkulacak şey tebliğde kusur göstermek, sorumluluğunu unutarak gevşemek ve umutsuz olmaktı. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu

Yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah Resulü üzerindeki ağır sorumluluğu derinden hissediyordu. Dolayısıyla insanların inkarda ısrar etmeleri onu son derece üzüyordu. Yıllardır aralarında olduğu ve hakikate davet ettiği halde İslam'ı reddeden bu insanların sonunu düşündükçe neredeyse kendini tüketecek bir duruma gelmişti. Diğer taraftan arkadaşlarına çok düşkün, ashabına karşı şefkat ve merhamet sahibiydi. Onların sıkıntıya düşmelerini ve eziyet çekmelerini hiç istemezdi. Çevresindekilere daima yumuşak ve kibar davrandı, kaba ve katı kalpli hiç olmadı. Uhud'da yapılan büyük yanlışlar karşısında bile aynı tavrını sürdürdü. Onlara en güzel şekilde teselli verdi, onlar için dua etti, Allah'tan bağışlanmalarını istedi. Peygamberimizin duası müminler için bir rahmet ve huzur kaynağıydı. Bu sebeple gün geçtikçe daha fazla insan onun etrafına toplanarak sevgiyle ve samimiyetle kendisine bağlandı, yolunu takip etti. Onlara öfkelenseydi ve katı davransaydı, yanından ayrılıp gider, ne kendisine ne de getirdiği kitaba uyarlardı. Şu açıktır ki, yumuşak söz, kaba ve haşin söze göre kalbe daha çok etki eder, daha çabuk kabul görür ve daha etkili sonuçlar verir. Yüce Allah, müminlerin birbirlerine, Rablerine ve Resulullah'a karşı yaptıkları yanlışların bağışlanmasını isteyince, Peygamberimiz onları cezalandırmadı ve kendilerinden öç almadı. Müminlerin de onu örnek alarak kadın erkek bütün kardeşleri için Yüce Allah'tan af dilemeleri gerekir. Zira en güzel örnekleri ve eşsiz rehberleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daima aftan ve barıştan yana olan, şefkat ve merhameti ilke edinen, fedakar ve vefakar bir insandı. Bütün bu erdemler, onun vahiy ile terbiye edilmiş ve Rabbani hikmetle yoğrulmuş, temiz fıtratının ve Kur'an'la şekillenen davranış tarzının ürünleriydi. Kısaca o, Kur'an'ın kendisinde tezahür ettiği ideal bir şahsiyetti. Nitekim çok sonraları Hazreti Ayşe, Peygamberimizin ahlakını soran bir kişiye, "Sen Kur'an okumuyor musun?" demiş ve onun ahlakı Kur'an'dı şeklinde muhteşem bir tanım yapmıştı. Kur'an'da müminlerin yanı sıra Hazreti Muhammed'in aile hayatı ile ilgili ayetler ve hükümler değinmişti. Ailenin nezahet ve nezaketini korumaları için peygamber eşlerine uyarılar yapılmıştı. Onlara namaz kılmak, zekat vermek ve Allah'a itaat etmek konusunda çok dikkatli olmaları emredildi. Diğer kadınlar gibi olmadıkları hatırlatılarak çevrelerine örnek olmaları için Allah'ın buyruklarına uygun yaşamaları istendi. Konuyla ilgili şu ayeti kerimeler dikkat çekicidir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok, eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel şeyler yaparsa onun hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah'ın istediği sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir, her şeyden haberdardır. Kur'an'da Hazreti Peygamber'e ve onun eşlerine has bazı hükümler yer almakla birlikte, Allah Teala herkesi ilgilendiren konularda azaptan kurtulup Allah'ın rahmetine ve rızasına ulaşmanın

ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekle mümkün olduğunu vurgulamıştır. Kadın olsun, erkek olsun, asr-ı saadette yaşayan bütün Müslümanlar bilhassa dine dair detayları bizzat Peygamberimizden sorup öğreniyorlardı. Zira o, dinin yegane öğreticisiydi. Bu sebeple bir kimse, Allah Resulü'nün verdiği hükmü tereddüt etmeden ve gönülden kabullenmedikçe, Allah'a, Resulüne ve indirdiği vahye iman etmiş sayılamazdı. Nisa suresinde bu konuda şöyle buyrulur: biz, her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de, Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onların affını dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Medine'de Allah Resulü'nün ailesi elbette göz önünde değer verilen ve danışılan bir aileydi. Bunu fırsat bilen münafıklar ailesi üzerinden Peygamberimizin itibarını sarsmak ve Müslümanların arasına fitne sokmak için türlü yollar denemişti. Mesela Araplar arasında evlat edinme adeti yaygındı. Evlat edinilen çocuk babanın tıpkı diğer çocukları gibi kabul edilirdi. Ancak İslam bu uygulamayı kaldırarak Hazreti Peygamber'in şahsında yeni hükümler getirdi. Hazreti Muhammed, Zeyd bin Harise'yi küçük yaşta köle olarak tanımış, onu azat ederek evlatlık edinmişti. Büyüdüğünde de onu halasının kızı Zeynep binti Cahş'la evlendirmişti. Bu iki sahabi, aralarında uyum olmayınca bir müddet sonra boşandılar. Allah Teala da evlatlık edinerek onu her anlamda çocuğu sayma uygulamasını kaldırdığını kuvvetli bir şekilde göstermek için Peygamberimize Hazreti Zeynep'le evlenmesini emretti. Münafıklar, bize yasakladığı halde kendisi oğlunun boşadığı hanımla evlendi diye dedikoduya başladılar. Ancak Allah daima hakkı söylüyordu ve onun hükmü mutlaka yerine gelirdi. Çünkü Zeyd, Hazreti Muhammed'in oğlu değil, din kardeşiydi. Allah katında doğru olan her insanı kendi öz babasına nispet etmekti. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu, Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Daha önce Zeyd bin Muhammed diye çağrılan Zeyd'e, bu konuyla ilgili ayetlerin inmesinden sonra tekrar Zeyd bin Harise diye hitap edilmeye başlandı. Bir başka seferinde münafıklar büyük bir cüretle Peygamberimizin sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye iftira atmışlardı. Bu aslında sadece peygamber ailesi için değil, bütün müminler için bir imtihandı. Allah Teala vahyi bir müddet geciktirmekle müminlerin içtenliğini sınadıktan sonra Hazreti Ayşe'nin suçsuz ve tertemiz olduğuna dair ayetleri indirmişti. Sonunda şöyle buyurdu: kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Onlar, iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Resulullah, kendisine inananlarla birlikte diğer bir imtihanı Hendek'te verdi. Hendek Savaşı'nın yaşandığı meşakkatli günler Kur'an'da şöyle anlatılır: yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara dayanmıştı. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Hazreti Peygamber ve ashabı bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştılar. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek kadar çaresizlik içindeydiler. Allah Teala onlara şöyle buyurdu: yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Medine'de

Hazreti Peygamber'le savaşmayacakları ve onun düşmanlarına yardım etmeyecekleri hususunda sağlam sözler veren bazı kabileler, özellikle de Yahudiler, her defasında anlaşmayı bozuyorlardı. Bu sebeple kendileriyle savaşılması kaçınılmaz olmuştu. Medine'deki Yahudi kabileleri anlaşmaları bozdukça, sinsi planlar düzenledikçe kaybeden kendileri oldu. Sonunda birer birer Medine'den çıkarıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin saldırganlıkları karşısında ülkede barışın yerleşmesini istiyordu. Bunun en büyük delili Hudeybiye'de müşriklerin bütün zorlama ve kışkırtmalarına karşı gösterdiği sabır ve en sonunda yaptığı barış antlaşmasıdır. Hudeybiye müsalahası olarak anılan bu antlaşmanın şartları önce Müslümanlara ağır gelse de hiç umulmadık biçimde iyiliğe giden kapıları açmış, İslam'ın yayılmasında büyük bir imkana dönüşmüştü. Hudeybiye antlaşması 10 yıllığına yapılmıştı. Buna rağmen 2 yıl sonra müşrikler antlaşmayı çiğnemeye başladı. Kısa da olsa bu barış esnasında İslam, Mekke'de ve diğer kabileler arasında hızla yayıldı. Zira emniyete kavuşan insanlar birbirleriyle rahatça konuşup görüşebiliyor, İslam'ı daha güzel bir şekilde tanıma imkanı buluyordu. Bu sebeple Kur'an'da Hudeybiye Antlaşması en büyük fetih ve zafer, fethan mubinen olarak kabul edilmiştir. Senin geçmiş gelecek bütün günahlarını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. O yıl umre yapmak niyetiyle Medine'den yola çıktıkları halde Hudeybiye'de önleri kesilen ve Mekke'ye girmelerine izin verilmediği için antlaşma imzalamak durumunda kalan Müslümanlar, ayetlerin de bildirdiği gibi bir sonraki yıl umrelerini yapacaklardı. Allah Teala bilhassa Hicret, Hudeybiye, Huneyn gibi önemli olaylarda elçisine huzur, güven ve sabır vermiş, onun geçmiş ve gelecek hatalarını affetmiş ve onu günahlardan korumuştu. Hudeybiye barışından sonra Hazreti Muhammed çevresindeki krallara elçiler ve mektuplar gönderdi, onları İslam'a davet etti. Böylece Müslümanlar kuzeyden ve güneyden gelebilecek tehditlerden kurtuldukları gibi İslam daveti de Arap Yarımadası'nın dışına taşmış oldu. Resulullah'ın azmi, müminlerin gayreti ve Allah'ın yardımıyla en büyük başarıya ulaşılmıştır. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. Feth Suresi 28. Ayet. Allah'ın sevgili kulu ve elçisi Hazreti Muhammed hak olarak gelmiş, hakkı ve hak dini getirmiş bir peygamberdir. Allah Teala kafirler hoşlanmasalar da Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği nuru tamamlayacağını ve İslam'ı bütün dinlere üstün kılacağını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz'i kendisine tabi olan kimseler ümmet için hem dünyada hem de ahirette bir rahmet vesilesi kılmıştır. Onun hatırına önceki toplumların başına gelen azapların benzeriyle içinde yaşadığı şehri helak etmemiştir. Son peygambere uyanları cennetine koyacağını vaat etmiştir. İnkarcılarsa bu rahmetten istifade edemeyecek, ahirette can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. Çünkü onlar aklını kullanmayan, kalbinin sesini dinlemeyen, gördüklerinden ibret almayan ve inatla doğru yola gelmeyen insanlardır. Allah Teala Kureyş'e karşı Hazreti Muhammed'e yardım etti ve savaşmadan Mekke'nin fethini nasip eyledi. Peygamberimizin Kureyş'e ve Mekke'ye hakim olduğunu gören Arap ve Yemen kabileleri grup grup İslam'a girdiler. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'in Kureyş'le süre giden davasını yakından takip ediyor, eğer kavmine üstün gelirse o gerçek peygamberdir diyorlardı. Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı'na giderken Müslümanların sayısı hayli çoğalmıştı. Ancak onların galibiyeti sayılarının ve hazırlıklarının çokluğu sebebiyle değil, ancak Allah katından gelen bir lütuflaydı. Huneyn günü Resulullah her zamanki gibi savaşın en zor anlarında bile hiç tereddüt etmeden düşman üzerine yürüyor, korkuya kapılan arkadaşlarına
cesaret ve müjdeler veriyordu. Nihayetinde Müslümanlar büyük bir zafer ve bolca ganimet elde ettiler. Yaklaşık bir yıl sonra Resulullah ve ashabı şiddetli sıcaklarda yetersiz azık ve suyla Şam topraklarında yer alan Tebük'e doğru sefere çıktılar. Çok büyük sıkıntılara katlandılar. Bir hurmayı birkaç kişi paylaşıyor, hurmayı emerek üzerine su içiyor, 3-5 kişi bir deveye nöbetleşe biniyorlardı. Ama sonuçta Allah onlara yardım etti, savaşmadan birçok fayda elde ederek sağ salim geri döndüler. Hazreti Peygamber'in farklı kaynaklardan beslenen ama aynı amacı güden düşmanlarına karşı verdiği mücadele sırasında, müminlerin onun etrafında kenetlenmesi ve emirlerine eksiksiz uyması istenmiştir. Buna göre müminler Allah'ı ve Resulullah'ı kendi canlarından daha çok sevmelidir. Her halükarda kayıtsız şartsız Allah'a ve Resulüne itaat etmeli, onların rızasını elde etmek için koşmalıdır. Bir mümin en yakını bile olsa Allah Resulüne düşmanlık eden birini sevemez. Din konusunda düşmana muvafakat edemez, sır veremez ve boyun eğemez. Nitekim bir ayette Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemez denilmiştir. Bir başka ayette ise şöyle ağır bir uyarıda bulunulmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah hükmünü gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah, günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Resul-i Ekrem'e dil uzatanlara yönelik tehditse daha şiddetlidir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Mekke fethedildikten ve Resulullah Tebük gazvesinden döndükten sonra, Hicri 9. yılda bütün Arap kabileleri heyetler göndererek İslam'a girdiklerini bildirdiler. Bu seneye Heyetler Yılı ismi verildi. Nasr suresinde hem bu duruma hem de Resulullah'ın vefatının yaklaştığına işaret edilir. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tevbeleri çok kabul edendir. Böylece Yüce Allah, peygamberlik görevini ve tebliğ sürecini tamamlayan Hazreti Muhammed'in vefat edeceğini haber vermişti. Gerçekten de öyle oldu. O da her insan gibi dünyadan ahirete intikal etti. Ardında Hicaz bölgesini çoktan taşmış bir ümmet, Mekke ve Medine başta olmak üzere müminlerin var olduğu her yerde Müslümanca yaşamanın erdemini ve değerini gösteren bir hayat bırakmıştı. Rabbimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa en mükemmel örnek olarak göndermiş ve şöyle buyurmuştur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Cenab-ı Hak peygamberine salat, selam ve rahmet ettiğini, Mele-i Ala'da mukarreb meleklerin onu övdüğünü, bütün meleklerin de ona dua ve istiğfar ettiklerini bildirmiştir. Aynı şekilde müminlere de ona salat ve selam getirmelerini, sevgi ve samimiyetle onu anarak dua etmelerini emretmiştir. Böylece göklerdeki ve yerdeki bütün övgüler onun üzerinde birleşmektedir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar son peygambere iman ve itaat etmekle sorumlu kılınmışlardır. Ona itaat edenlerin Allah'a itaat etmiş, ona karşı gelenlerin de Allah'a karşı gelmiş sayılacağı Kur'an'da defalarca bildirilmiştir. Dünyada huzurlu bir hayat, ahirette de Allah'ın affını ve hoşnutluğunu kazanarak ebedi kurtuluşa ermek ancak peygamberimize uymakla mümkündür.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Emrullah Akbaş. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri, yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 147. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, günahlarımızı ve içimizdeki aşırılıkları bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah yolunda sebat edenlerden olmak. İnananlar tarihte nice sıkıntılar çekmiştir. Birçok peygamber düşmanlarına karşı savaşmıştır. Allah'a inanan kimseler de peygamberlerle birlikte olmuşlardır. Bu kimseler Allah yolunda karşılaştıkları zorluklara ve çektikleri eziyetlere rağmen yılmadılar, zafiyet

göstermediler. Sabırla mücadeleye devam eden o müminler, Rablerine dua edip kusurlarının bağışlanmasını istediler. Allah da onlara dünya ve ahirette mükafatlar verdi. Bu ayet, Allah yolunda sabreden müminlerin dualarından bir örnektir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, çekilen sıkıntılar karşısında Müslümana yakışan davranış, kusuru kendinde aramaktır. Bir diğer mesajsa, zaferde de, yenilgide de Yüce Allah'a sığınmak ve hak yoldan ayrılmamak gerekir.

Haşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo. O

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.

İn uridu illel islaha mastata't ve ma tevfiqi illa billah aleyhi.

مصالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

ربك عطاء غير مجذوذ.

طير من نبئنا بتأويله إنا قال

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüphelenmeyin.

Şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa, bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım.
Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak suyunu yut, ey gök sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler.
onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorlandı.

Torbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağıyı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı! Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün, dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu, dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun, dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halini

de Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim." Kavmi ise, "Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin," dediler. Şuayb de şöyle dedi: "Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim, sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur," dedi. Medyenliler, "Ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin," dediler. Şuayb da, "Ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza alıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim," dedi. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem verici, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimi mutlu.
Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların tapmakta olduğu şeylerin batıl olduğu konusunda şüphen olmasın. Onlar da daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız da olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli.
Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. İşte biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişlik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı
ve onlardan her birine bir bıçak verdik.

Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve haşa Rabbimiz bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir dediler. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürülenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli ilahlara mı yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı, ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm. Beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın. Böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona, ellerini kesen o kadının zoru neydi?

Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar haşa Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kamu spotu.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin, için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de

günah işlemeye, sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kâle Allahu Teala fi muhkemi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu l-Azim. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, Bir Nazarı İlahi programında bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'e hakça bakışla bakmaya gayret ettiğimiz bu programda Yüce Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu emirleri ve bizleri hayatımızda mutlu hale getirebilmek için önümüze koymuş olduğu fermanları en iyi şekilde anlayabilme gayretindeyiz. Öyle ya, hayat kitabımızı anlayabilmek, hayat kitabımızla dünyamızı ve ahiretimizi imar edebilmek, böylece hem Rabbimize güzel bir kul olmak hem de mutlu bir hayat sürebilmeyi hedeflemek bizim ana gayemiz. Allahu Zülcelal, İman etmiş olduğumuz kitabımızda bizlere değişik konularda çok muhteşem öğütler veriyor. Önümüzdeki kitabımız Kur'an-ı Kerim kendisini bizlere tarif ederken yine aynı ölçülerde bize ışık olacak, rehber olacak, bizleri mutluluğa sevk edecek çok önemli nasihatler ve çok önemli bilgiler ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim kendisini farklı isimlerle bizim önümüze arz ediyor. Bir bakıyoruz adı Kur'an-ı Kerim, bir bakıyoruz Furkan, bir de bakıyoruz ki Nur. İşte Yüce Rabbimiz iman etmiş olduğumuz kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bazı ayeti kerimelerde Nur olarak tarif ediyor. Biz bu kitaba baktığımızda bizlere gerçekten ışık olduğunu, nurun İnsanın yolunu aydınlattığını, insana bu hayat içinde her zaman, her yerde, her arayışında mutlaka rehberlik ettiğini görüyoruz. Allahu Zülcelal Maide Suresi 15. ayeti kerimede iman ettiğimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlatırken bizlere şu cümlelerle onun bir nur olduğunu net bir şekilde arz ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kad ca'ekum minallahi nurun. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu tarafından sizlere bir nur gönderildi, bir nur geldi. Buradaki nur, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a verilen yüce kitabımız, hayat kitabı.

Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz kitabımızı nur olarak, aydınlık olarak, ışık olarak, insanın korkularını yenebilecek olduğu ve insanı karanlıklardan kurtaracak olan muhteşem bir ışık olarak tarif ediyor. İnsan hayatında çocukluktan başlayarak insanın korkuları vardır. Bilmediklerinden korkar. İnsanın ne ile karşılaşacağını tahmin edemediği ortamlardaki karanlık meclislerden, karanlık fikirlerden, insanı yoracak olan durumlardan hep korkar. Halbuki Kur'an-ı Kerim öyle bir nurdur ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımıyla insanın hayatına hem ahlaki yönden bir ışık tutar, hem bu dünyayı yaşarken muamelat yönünden, yani komşuluk ilişkilerinden, akrabalık ilişkilerinden, dostluklardan, karı koca ilişkilerinden, karşılıklı hak ve hukukun anlaşılmasından tutun hayvan haklarına kadar gidebileceğimiz her noktada anlayabilene ışık olur. İşte bu kitap gerçekten bir nurdur. Mümin bu kitaba baktığı an kitabı onun yolunu aydınlatır. Çölde yalnız kalan, karanlık gecede çoban yıldızını arayan ve yolunu ancak o yıldız ile, o nur ile bulacak olan kişi gibi. Bizler hayatımıza baktığımızda önümüzde rehberimiz Kur'an-ı Kerim olduğu an, bizim ışığımız o olduğu dakikalarda gerçekten güzel insanlar haline geliriz. Bizler bu hayatı yaşamak ve bu hayatta mutlu olabilmek, Rabbimizin rızasını kazanabilmek, sevdiklerimizi de mutlu edebilmek, çevremizdeki insanlara gerçekten ışık saçarak onlara varlığımızla güven verebilmek için mücadele ederiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize bunu gerçekten sunuyor. İyi bir insan olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, başkalarının hak ve hukukuna asla el uzatmamayı, başkalarının iffet ve namusuna asla dil uzatmamayı bize emrediyor. Bu özellikleri taşıyan bir kişi, insanlar arasında üzerine hiçbir şey sıçramayan tertemiz bir kişi olarak kalır. Ve uzaktan bakan insanlar onun ışığı ile, o kişinin güzelliği ile, onda gördükleri o güzel ahlak ile, parlayan ahlak ile onu kendilerine rehber edinirler. Tarihin derinliklerinden gelen, yaşadığımız dönemde bizimle birlikte yaşayan sıradan insanlar bu güzellikleri bizlere arz ederler. Kur'an-ı Kerim'in nuruna yapışan, Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydınlanan insanlar gerçekten başka nurların peşine koşmazlar. İnsanoğlu aydınlık arar ve insanoğlu şunu çok iyi bilir ki bütün karanlıkların ilacı çok küçücük bir nurdur. Karanlıklar dünyası içinde olsak, elimizdeki çok basit ve sade bir mumu yaksak bütün karanlıklara meydan okuruz. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Adem'le başlayan insanoğlunun bu yüce serüveninde her zaman insanoğluna en yüce ışık olmuştur. Gerçekten şöyle düşündüğümüz zaman, kitabımıza yöneldiğimiz zaman, kitabımızın bir nur, bir ışık, bir rehber olduğunu çok net ve belirgin bir şekilde görürüz. Allahu Zülcelal bizlere seslenirken pek çok ayeti kerimede nur ifadesini kullanmış. Bir kısmı bildiğimiz anlamda karanlığın karşılığı olan nur, bir kısmı ise kitabımız Kur'an-ı Kerim'in başlı başına bir nur oluşunu vurgulamış. Camilerimize gittiğimiz zaman kubbelerdeki yazılara bakarız. O yaptığı işi bilen, gerçekten de muhteşem bir şekilde İslam sanatı olan hattı camiye nakşeden, oraya onu yazan hattatlarımızın oraya yerleştirdiği ayetlerden birisi de Nur suresindeki o muhteşem ayeti kerimedir. Allahu Zülcelal buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Göklerin ve yerin nuru Allahu Zülcelal'dir. Yani göklere ve yere ışık veren, gökleri ve yeri aydınlatan, insanları göklerde ve yerdeki nimetlerle donatan Allah'ın nurudur. Gerçekten döndüğümüzde, önümüzdeki ölçülere baktığımızda nur ifadesi bizler için

Her birimiz karanlıktan çıkabilmenin çaresini ararız. Kur'an Müslümanın hayatında, her insanın hayatında gerçekten gün vakti bile olsa, güneşin olduğu dakikalar bile olsa, insanın iç dünyasındaki karanlığı kapatan ve o karanlık yerine apaçık bir aydınlık sunan yüce bir hidayet rehberidir. Allah-u Zülcelal kitabını nur olarak ifade ediyor, bir ışık olarak. O ışığın çevresinde kümelenen, o ışığın çevresinde yer almaya çalışan insanlar gerçekten ayakları, elleri, yüzleri herhangi bir şekilde bir yanlışa gitmiyor. Hani bazen insan o ışığın çevresinde öyle bir şekilde yerleşir ki o aydınlık o insanın bütününe tamamıyla sirayet eder ve kendisi de ışık vermeye başlar. İşte mümin bu kimsedir. Kitabını okur, oradan ışığını, aydınlığını, nurunu alır ve o nuru çevresindeki insanlarla paylaşmaya çalışır. Allah-u Zülcelal iman etmiş olduğumuz kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ederken, onların bir kısmının kıyamet gününde hesaba gelirken, insanlar arasında gelirken, önlerinde nurlarının yürüyeceğini anlatır. Zira bu insanlar bu dünyada yaşarken nur olan kitaba tabi olmuşlardır. Bu güzel insanlar bu kitabın ölçülerini hayatlarına almış, Allah Celle Celaluhu'nun yasak kıldıklarından uzaklaşmış, helal kıldıklarının peşinde koşmuş ve bu vesile Yüce Mevla Teala'nın onlara vermiş olduğu aklı en iyi şekilde kullanmış, eşyanın içinde ne varsa Allah'ın emrettiği ölçülerle güzeli güzel olarak, çirkini çirkin olarak görmüş, güzelin peşine koşmuş, çirkin olandan uzaklaşabilmek veya onu güzelleştirebilme gayreti içine girmişlerdir. Mevla Teala bu nur ile insanın kalbindeki kararmayı kaldırır. İnsanın kalbi görünmez. İnsanın kalbinde ne olduğunu bilemeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim'in nuru o kalplerin derinliklerine iner ve oralarda var olabilecek olan veya var olan bütün karanlıkları kaldırır. O öyle bir nurdur ki bizim gördüğümüzden öte, çok daha ötelere doğru onun ışığı saçılır. Ve ona teslim olan bir kul gerçekten hayatını bambaşka bir hale çevirir. Mevla Teala bizleri davet ederken, ey iman edenler, ey iman edenler diye başlayan pek çok ayeti kerimede Kur'an'a gelmeyi bizlere emir buyuruyor. Yine Tegavun suresinin 8. ayeti kerimesinde Allah-u Zülcelal net ifadelerle bizlere şöyle sesleniyor. Ey kullarım, o halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura iman ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Feaminu billahi ve rasulihi ve nurillezî enzelnâ. İndirdiğimiz nura iman ediniz. Yani kitaba iman ediniz. Onu baş tacı ediniz. Bir kitaba iman etmek, onu baş tacı edinebilmek ve o kitaba göre hayatı şekillendirebilmek gerçekten bizi dünyada da ahirette de Allah'ın rızasına erişen kullar arasına koyacaktır. Aziz dostlarım, Diyanet Kur'an Radyo'nun güzel dinleyicileri, Nazar-ı İlahi'nin heyecanlı dinleyicileri, hepimiz şunu biliyoruz ki, bizim konuştuğumuz bu konular, dertleştiğimiz bu bahisler, söz olsun diye değil, yaşansın diye konuşulan konulardır. Her birimiz bu nurun bize gönderdiği emirleri, bu nurun bize anlattığı hükümleri yaşamakla mükellefiz. Bizim gayemiz nedir? Nazar-ı İlahi'nin hedefi nedir? Kur'an-ı Kerim'e hakça bakmaya çalışmanın gayesi bu kitabı yaşayabilmek, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçülerini hayat ölçüsü haline getirebilmektir. Bir mümin olarak bu kitabı okuduğumuzda onun bize gerçekten karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir ölçü, bir hayat rehberi olmasını arzu ediyorsak, haramlardan uzak, helallere koşan ve insanların iyiliği için elinden gelen mücadeleyi veren, hakkı tavsiye eden, hak yolunda her türlü meşakkate katlanan
iyi bir kul

olmanın gayreti içinde olmalıyız. Allahu Zülcelal çıkmış olduğumuz bu yolculuğu hakkımızda hayırlı eylesin. Bir Nazar-ı İlahi programında daha buluşabilmek ümidiyle Yüce Rabbimize emanet olun. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazarı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halil Tenger, Buruç Suresi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratılmıştır.

Yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkârcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kâr gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar.

0: altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar dini kendilerine siper yapan, herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara Suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia mezhebini tanımlarken Allah'ın iradesi ve peygamberin vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar üretme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağar. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Haşr suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona biat eden müminlerin çoğu Mekke'de ve Medine'de maddi zorluklar yaşamışlardır. İnançları uğruna tüm varlıklarını terk edip Medine'ye hicret eden muhacirler, kendileriyle her şeylerini paylaşan Medine'li Müslümanlar sayesinde zorluklarla başa çıkabilmişlerdir. Evlerini, yiyeceklerini muhacir kardeşleriyle paylaşan Medine'li Müslümanlara Ensar denmiştir. Ensar, hicret eden kardeşlerinin hepsi toprak sahibi olana kadar ganimetten pay almamış. Bundan dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı ve kıskançlık oluşmamıştır. Kendisine sığınan kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamaktan doğan mutluluk o kadar güçlüydü ki, insanın gönlünde olumsuz duygulara yer kalmamıştı. Gönlünü yıkıcı duygulardan koruyanların ödülü, dünyada hissettikleri huzurla sınırlı kalmamış, Rabbimiz onların kurtuluşa erenlerden olduğunu müjdelemiş ve davranışlarını Kur'an-ı Kerim'de asırları aşan bir örnek olarak sunmuştur. İslam dini, müminlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını, birbirleri için fedakarlık yapmalarını teşvik etmiştir. Emredilini hemen uygulama konusunda hiç tereddütleri olmayan sahabe neslinde çok sayıda fedakarlık ve yardımlaşma örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir ayeti indiği zaman Ebu Talha en sevdiği bahçesini bağışlamak üzere hemen Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve onun tavsiyesiyle bu kıymetli bahçeyi amca çocukları arasında paylaştırmıştır. Huzeyfe'nin radıyallahu anh anlattığı olay fedakarlığın zirvesidir. O, Yermük Savaşı'nda şehit olmak üzere olan amcasının oğluna su vermek istemiş, amcaoğlu suyu diğer yaralıya göndermiş, o da başka bir yaralıya göndermiştir. Her biri bir yudum suyu içemeden şehit olunca, bu hüznü tarihe not düşmek Huzeyfe'ye kalmıştır.
3: Kırk ayette sosyal hayat. Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
4: Kamu spotu.
5: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım.

0: anlayalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayet-i kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yunus Suresi 26. Ayet.

0: Kur'an'da dua az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz. Ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra

Zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinde yer alan aklını kullanan insanların yapmış olduğu dualardan örnek olarak bize sunulan bir dua ayetini hatırlatmak istiyorum. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ayeti kerimenin ilk kısmı inancı ortaya koyuyor. Ve şöyle buyuruluyor. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Kıymetli dinleyenler, hayatta aklını kullanan insanın yapacağı en güzel ve doğru davranış kuşkusuz iman etmektir. Alemi bir yaratan var olduğu bilincine ulaşabilmek, o yaratıcının aynı zamanda alemlerin Rabbi, idare eden, sevk edeni olduğunu kabul etmek, insanı ve alemi yaratıp dünyayı sevk edip yöneten Rabbin, yaratmış olduğu mahlukattan, varlıklardan bir takım görev ve vazifeler isteyeceği, bekleyeceği hakikatini idrak ederek inanç sahibi olmak, aklın tabii bir zorunluluğudur. Beni yaratan var, beni yaşatan var, beni nimetlerle donatan var, bütün bunları yapan, var eden yaratıcıya karşı kuşkusuz benim de bir takım sorumluluklarım var olmalıdır. Dolayısıyla inanç, bu düşünce sistemi içerisinde aklını kullanan insanın kaçınılmaz olarak varacağı bir hakikat ve gerçektir. İşte aklını kullanan insanın en temel eylemi inanmaktır. İnanç sahibi olmak, alemlerin Rabbinin, Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği mesajı kabul etmektir. O yüzden ayeti kerimenin ilk kısmında bu inanç hakikati vurgulanıyor. Biz Rabbinize inanın diyerek bizi imana çağıran davetçiye, peygambere uyduk, iman ettik, kabul ettik diye bir inanç vurgusu yapılıyor. Ve ardından üç talepte bulunuluyor. İnanılan Rab'den, Cenab-ı Allah'tan üç şey isteniyor. Nedir onlar? Sırayla ifade etmiş olalım. Rabbena faghfir lana dhunubana. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kıymetli dinleyenler, biz rahim olan, afu olan, gafur olan bir Rabbin kuluyuz. Tevvab olan, tevbeleri kabul eden bir Rabbin kuluyuz. Bu sebeple kuşkusuz Cenab-ı Allah bizi affetmek, bizi bağışlama arzusu içerisindedir. Ama kulun bu bağışlamayı elde edebilmek için bir gayret ve çabası olmalıdır. Günahı bırakma, terk etme, ısrarcı olmama, günahtan uzaklaşma, ateşten uzaklaşırcasına uzaklaşıp kaçınma ve bütün bunları fiili olarak yaparken aynı zamanda o günahın kalbine getirdiği lekelerden, hayatında ortaya çıkarttığı olumsuzluklardan arınmak için de Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir kuşkusuz. Büyük ve küçük, hata ve yanlış olabilir insanın. Cenab-ı Allah bütün bunları bağışlayabilecek olan bir Rab'dir. Ve kendisinden hiçbir zaman ümidi kesmemeyi bize öğütler Rabbimiz. La taknatu min rahmetillah diye buyrulur bir başka ayeti kerimede. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Cenab-ı Allah'ın bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı şirk dışında, ona ortak koşma dışında
hiçbir günah yoktur. Tabii bu insanı bir gaflete, günahı, hatayı ve yanlışı hafif görmesine, yanlışlarında ısrarcı olmasına götürmemeli, böyle bir duruma düşürmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı eylemleri küçük günah diyerek hafife alarak kolayca da yapabiliyoruz hayatın akışı içerisinde. Aslında günahların, hataların büyüklük ve küçüklüğü kime karşı yapıldığıyla da bağlantılıdır. Biz Rabbimize karşı bir hata ve yanlış yapıyor, onun emir ve buyruklarına uymuyorsak bu başlı başına büyük bir kusurdur. Mümin her daim Rabbinin çizmiş olduğu çizgiyi koruyan ve muhafaza eden insan olmalıdır. Ama şeytana uyup, nefsine aldanıp yanlış yapmış olabilir. İşte o yanlış yap

0: yaptığı durumdan çıkabilmenin yolu Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Rabbena fağfir lana zunubena. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil. Yani artık bize yük olmasın o kötülükler. Mizanda, tartıda önümüze çıkmasın. Amel defterimizde kalarak, var olarak bizimle beraber yürümesin. Kalbimizdeki o günahların oluşturduğu lekeler artık daimi olmasın. Arzusu, talebi ve isteği dile getiriliyor. Kötülüklerimizi sil. Ve üçüncü talep, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. İyi olarak can verebilmek, imanla can verebilmektir kuşkusuz. Sahip olunan imanı koruyabilmek. Sözün başında en büyük nimetin iman olduğunu vurguladık. İmanlı bir yaşam şereftir elbette. Ama bunu ömrün sonuna kadar koruyabilmek ve hayatı öyle tamamlamak da iyilerin ölümüdür. Biz geleneğimizde bolca bunu talep ederiz dualarımızda. Allah'ım, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin şu müjdesi vardır. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. İmanla can verebilmek, imanı koruyarak hayatı tamamlamak kuşkusuz cennet yolculuğuna bizi taşıyacak olan bir ölümdür. Rabbim sahip olduğumuz imanımızı ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmeyi, yapmış olduğumuz hata, yanlış ve günahların yükünden arınabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Başkalarının kutsallarına sövmemek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi 108. ayet. Dünyamız rengarenk çiçeklerle süslü bir bahçe misali, farklı din, inanç ve kültürlere mensup kişi veya toplumları barındırmaktadır. Dünya üzerindeki bu farklılıkların yok edilmesi mümkün olmayacağına göre, barış, huzur ve insanca bir yaşam için aynı ortamı paylaşan insanların birbirlerine saygı göstermesi ve birbirlerinin farklılıklarına tahammül etmesi zorunludur. Aramızdaki farklılıklar düşmanlık ve huzursuzluk sebebi değil, insanlık aleminin kültürel zenginliği olarak algılanmalıdır. Bu algılama biçimi hepimiz için bir zarurettir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır buyurularak, insanlar arasında söz konusu olan kültürel, sosyal ve etnik farklılıkların Allah'ın yüceliğini gösteren deliller olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca sizlerden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ayeti de bu farklılığın yaratılış kanununun gereği olduğuna işaret etmektedir. İslam tarihi, birlikte yaşama kültürü açısından takdire şayan örneklerle doludur. Bu örneklerin zemin bulmasında din özgürlüğünü düzenleyen ve başkalarının kutsalına saygı gösterilmesini emreden ilahi mesajların katkısı inkar edilemez. Dinimiz, başkalarının kutsalına sözlü veya fiili her türlü saldırıyı yasaklar. Nitekim, onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına, kutsallarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir ayeti bu hususu açık bir şekilde dile getirmektedir. Aynı şekilde kutlu elçilerin son nefesi peygamberimizin farklı din mensuplarına inanç ve ibadet özgürlüğü tanıması, hatta kendi mescidinde onların ibadetine izin vermesi, birlikte yaşama kültürünün dini açıdan zemin bulmasına güzel örneklerdir. İnsanlık adına geçmişten günümüze değin bütün oluşumların odak ve ortak noktası olarak nitelendirebileceğimiz kültürün oluşmasında dinin inkar edilemeyecek düzeyde katkısı vardır. Nitekim nice medeniyetlere beşiklik yapan ve bölgesel olsa da birlikte yaşama kültürü adına gurur tablolarının süslediği Anadolu'muzun kültürel kodlarında dinin katkısı olmadığı söylenebilir mi? Herkese kapısını ve gönlünü açan

0: Mevlana'sıyla, aşk ve sevgiyi önceleyen Ahmet Yesevi'siyle, eylem ve söylem bütünlüğünü öğütleyen Hacı Bektaş Veli'siyle, Anadolu'da gelişen dindarlık anlayışı ve hoşgörü kültürü de ötekilerle birlikte huzur ve barış içinde yaşanabileceğini göstermiştir. Şüphesiz Anadolu'daki bu tablonun oluşmasında İslam dininin insana ve barış içinde birlikte yaşamaya verdiği değer, Müslümanlara kazandırdığı özgüven ve diğer din mensuplarına tanıdığı geniş özgürlük önemli bir paya sahiptir. Bu tarihsel birikim ve tecrübe, dinlerin terör ve şiddetin, gerilimin, kavganın kaynağı ve sebebi olmaktan çıkarılıp, ortak bir barış zemini tesis etmede kullanılması gereğini ortaya koymaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğü sınırsız değildir. Ayrıca bu özgürlük, başkalarının kutsalına hakareti de içermez. Dinimiz İslam'da Allah'a ve Peygamber'e hakaret etmek şöyle dursun: bir tek Allah vardır ve tahrik sonucu ona küfredilmesin diye batıl putlara bile küfretmek caiz değildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ile

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Birden Bize az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Sad Suresi. Sad Suresi Mekke döneminin 5. yılında bölümler halinde inmiştir. Musaf'ta 38. sırada yer alan sure 23. cüzdedir ve yaklaşık 5 sayfadan oluşmaktadır. Sure huruf-u mukatta'dan Sad harfiyle başlar. Hemen arkasından öğüt veren, uyaran Kur'an'a yemin edilir. Sad Suresi 1. ayet. Sureye böyle güçlü bir başlangıçla dikkatler toplandıktan sonra gelen hüküm, inkar edenlerin durumlarını gözler önüne sermektedir. Onlar, bu uyarıya kulak verecekleri yerde, gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Sad Suresi 2. ayet. 88 ayetten oluşan surede aralarında bir uyarıcının gelmesine şaşıran Mekke müşrikleri için geçmiş ümmetlerden örnekler verilmiş, peygamberlerine karşı bir araya gelen bu kimselerin Allah'ın azabıyla yok edildikleri anlatılmıştır. Peygamberlerini ilk yalanlayanlar, Hazreti Nuh'un kavmi, ardından Hazreti Hud'un kavmi ki Kur'an bunlardan Ad ismi

ile söz eder, Firavun'un taraftarları, Salih peygamberin gönderildiği Semud kavmi ve ashabı Eyke'dir. Kendilerine peygamber olarak Şuayb aleyhisselamın gönderildiği bu topluluğa ashabı Eyke isminin verilmesi sık ağaçlardan oluşan bir ormanın içinde yaşamaları sebebiyledir. Ayette Firavun hakkında kazıklar sahibi denmiştir. Müfessirlere göre bunun iki nedeni olabilir. Birincisi Firavun'un kızdığı insanları el ve ayaklarından kazıklara bağlatması, ikincisi ise halkına yaptırdığı piramitlerdir. Bütün bunlar kendilerine haber verildiği halde Mekkeliler alay ederek ve meydan okuyarak "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver." derler. Sad Suresi 16. ayet. Surede Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman peygamberlerin hayatına genişçe yer verilmiştir. Bu nedenle Sad Suresi Davud Suresi olarak da anılmaktadır. Surenin ilk bölümü hakkında gelen sebebi nüzul rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere Allah'tan başka ilah olmadığını telkin etmeye başlayınca onlar hayrete düşmüş, "İlahlar tek ilaha mı iniyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey." diyerek düşüncelerini ortaya koymuşlardı. Sad Suresi 5. ayet. Sonra toplanıp sevgili peygamberimizin amcası Ebu Talib'e gittiler ve onu şikayet ettiler. "Kardeşinin oğluna engel ol. O dinimizi ayıplıyor, ilahlarımızı yeriyor ve düşüncelerimizi aptallık sayıyor." Ebu Talib peygamberimizi çağırarak bu durumu haber verince Efendimiz, "Ey amca, ben onlardan tek bir söz istiyorum. Onlar bu sözle Arap olmayanlara hakim olacaklar ve Araplar onlara itaat edecek." buyurdu. Peygamberimizin onlardan beklediği, "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur." demeleriydi. Onlar tam tersini yaptılar ve birbirlerini hak olandan döndürmek için, "Yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur. Başka dinde de bunu işitmedik, bu ancak bir uydurmadır. Kur'an aramızda ona mı indirilmeliydi?" dediler. Sad Suresi 6-8. ayetler. Bu son söz onların Hazreti Peygamber'e karşı nasıl bir kıskançlık içinde olduklarını göstermektedir. Sad Suresi'nde peygamberlerden söz eden ayetler şunlardır. Hazreti Davud. Surenin 17. ayeti kendisini yalanlamalarına karşı Hazreti Muhammed'e sabır telkin etmektedir. Surede Hazreti Davud'un hayatından bahseden bu bölüm, diğer peygamberlerin de benzer şeyler yaşadığına, yaşanan şeylerin nasıl unutulduğuna işaret eder gibidir. Ayetlerin bildirdiğine göre Davud peygamber güçlü, Rabbine çok yönelen bir kimsedir. Yüce Allah dağları ve kuşları onun emrine vermiş, bir mucize olarak dağlar da peygamberle birlikte Allah'ı tesbihe devam etmişlerdir. Sad Suresi 18 ve 19. ayetler. Allah tarafından hakimiyeti güçlendirilmiş, kendisine nübüvvetin yanı sıra adaletle hükmetme ve yerli yerince söz söyleme kabiliyeti verilmiştir. Sad Suresi 20. ayet. Ayetler onun iyi bir devlet adamının sahip olması gereken özelliklerin tamamına sahip olduğunu göstermektedir. Sad Suresi'nde Davud peygamberin kendisine soru sormak için gelen kişilerle arasında geçen diyalog anlatılmaktadır. "Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma," dediler. "Birimizin diğerine haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster." Sad Suresi 21 ve 22. ayetler. Ayetlerin bildirdiğine göre bu iki adamdan birinin 99, diğerinin bir koyunu vardır. O tek koyunu da sürüsüne katmak isteyen adam diğerini buna zorlamaktadır. Tefsirler bu iki kişinin melek olduğunu ve Davud Aleyhisselam'a yaptığı bir hatayı uyarmak üzere Allah tarafından gönderildiğini kaydetmektedir. Çünkü Hazreti Davud koyunları fazla

0: fazla olan adamın diğerine haksızlık yaptığına hükmetmiş, bu esnada kendi hatasını fark ederek affetmesi için Rabbine yalvarmaya başlamıştır. Onun durumuyla ilgili olarak, biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Buyuran Allah, Hazreti Davud'a yeryüzünde halife olduğunu, insanlar arasında adaletle hükmetmesi gerektiğini hatırlatmış ve nefsin isteklerine uyma, sonra seni Allah yolundan saptırır uyarısında bulunmuştur. Sad Suresi 25 ve 26. ayetler. Hazreti Süleyman. Sad Suresi 30. ayet, Hazreti Davud'a evlat olarak verilen Süleyman Aleyhisselam'ın güzel bir evlat olduğunu ve tövbe ederek Rabbine çokça yöneldiğini bildirmektedir. Surenin Hazreti Süleyman'la ilgili kısmında onun Allah tarafından verilen nimetlerle sınandığı, bu bağlamda çok sevdiği atlarıyla meşgul olurken Allah'ı zikretmekten uzak kaldığı anlatılır. Bu konunun farklı bir yorumundaysa, kendisine lütfedilen bu atları Allah'ı hatırlattıkları için sevdiği ifade edilmiştir. Tefsirler, Hazreti Süleyman ve atlarıyla ilgili ayetleri açıklarken birçok İsrailli habere yer vermekte, bunların çoğu bir peygamber hakkında düşünülemeyecek yorumlar içermektedir. Biz bu yorumlara itibar etmeden ayetlerde geçtiği kadarıyla konuyu anlamaya çalışacağız. Ayetlere göre Hazreti Süleyman Allah tarafından yoklukla imtihan edilmiş, bir ara öyle zayıflamış ki adeta tahtında oturan bir cesede dönüşmüş, sonra Allah'a yalvararak, "Rabbim beni bağışla, benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin," diye yalvarmış ve duası kabul edilmiştir. Sad Suresi 34 ve 35. ayetler. Hazreti Süleyman'ın emrine atlardan daha hızlı giden rüzgar ve çalışmak üzere cinler verilir. Bunlardan bir kısmı bina inşa eder, bir kısmı dalgıçlık yaparak denizin altından değerli maddeler çıkarırlar. Sad Suresi 36 ve 37. ayetler. Süleyman Aleyhisselam, Allah'ın hem dünyada hem ahirette sınırsız nimet ve makam verdiği bir peygamberdir. Kur'an'ın bildirdiğine göre, "Rabbim, bana, anama ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın ameller işlemeye beni muvaffak kıl, rahmetinle beni salih kullarının arasına ilhak eyle," diye dua ederdi. Nem Suresi 19. ayet. Hazreti Eyyub. Hazreti Eyyub, başına gelen musibetlere karşı sabrıyla tanınan bir peygamberdir. Sad Suresinin 41. ayetinde kendisinden "kulumuz" diye söz edilmesi, Yüce Allah'ın ona verdiği değeri gösterir. Başına gelenleri Rabbine anlatırken, "Şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir," demiş. Müfessirler tarafından bu cümle, "Şeytan hastalıktan çektiğim meşakkat ve acıyı kullanarak bana vesvese veriyor. Hastalığı veren Allah'a karşı beni isyana zorluyor," şeklinde anlaşılmıştır. Sad Suresi 41. ayet. Yüce Allah ona şifa verecek bir su yaratınca, "Ayağını yere vur," diye emretmiş, ayağını vurduğu yerden içmesi ve yıkanması için soğuk bir su çıkmıştır. Sad Suresi 42. ayet. Sabrının sonucunda hem bedeni şifa bulmuş, hem de kaybettikleri Allah tarafından kendisine iade edilmiştir. Sad Suresi 43 ve 44. ayetler. Onun hakkında, "Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi," buyurulmuştur. Sad Suresi 44. ayet. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup. Allah'ın seçkin kullarından olan İbrahim peygamber, oğlu İshak ve torunu Yakup peygamberler, ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimselerdir. Hazreti Peygamber'e onların isimlerini anması ve onlara tabi olması emredilmiştir. Sad Suresi 45 ila 47. ayetler. Hazreti İsmail, Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkifl. İsimleri anılan bu peygamberler de iyilerden ve seçilmişlerdendir. Sad Suresi 48. ayet. Hepsinin peş peşe anılması bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak adın cennetleri vardır. Sad Suresi 49 ve 50. ayetler. Sad Suresi'nde şeytandan söz eden ayetler şunlardır. Sad Suresi'nde uzunca bir bölüm Yüce Allah'ın şeytanla yaptığı konuşmaya yer verir. Daha önceki surelerde sözü geçen ilk insanın yaratılışıyla ilgili bölüm burada tekrarlanır. Melekler, ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın, emri ilahisine itaat ederek secdeye kapanmış, İblis kibirlenerek Adem'e secdeyi kabul etmediği için kafirlerden olmuştur. Sad Suresi 72-74. ayetler. Neden secde etmediği kendisine sorulduğunda verdiği cevap, ben ondan daha üstünüm, çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın şeklindedir. Sad Suresi 76. ayet. Bu davranışı yüzünden cennetten ve Allah'ın rahmetinden kovulan şeytan, Ademoğullarını saptırmak üzere yemin eder. Ancak onun gücünün yetmeyeceği iki grup vardır ki, bunları da itiraf etmek zorunda kalır. Onlar, Allah'ın ihlaslı kullarıdır. Sad Suresi 82 ve 83. ayetler.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Davut Kızılkaya. Nebe Suresi 31-40. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Nahl Suresi 30. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Rabbimiz Kur'an'da bazen inananların bilinçlerini diri tutmak, bazen de inkarcıların zihin dünyalarını karıştırmak maksadıyla sorular sorar. İnsanların dikkatini çekmek, incelemelerini ve irdelemelerini sağlamak amacıyla sorulan sorular, kimi zaman kısa ve öz cevaplar ister. Rabbiniz ne indirdi sorusu, müminlerin ve inkarcıların vahye bakışını ortaya koyan bir sorudur. İnkarcılar bu soruya bilgi içermeyen eskilerin masalları cümlesiyle cevap vermişlerdir. Aynı soru müminlere sorulduğunda onlar bu soruya hayır indirdi yani doğru ve gerçek bilgiler indirdi diye cevap vermişlerdir. Böylelikle onlar gerektiği şekilde iyi bir davranış sergilemişlerdir. Dünyada güzelliği hak ettikleri gibi ahiret hayatları da daha hayırlı ve güzel olacaktır. Dinimiz İslam'da hayır kelimesi, Kur'an ve hadislerde dikkat çeken ve çok geniş anlamlarla kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, inanç, ibadet ve ahlaki prensipleri insanların gönlüne yerleştirmek ve insanları olgunluğa erdirmek için kullanılmıştır. İnananların durumuna ve ihtiyacına göre iman, cihat, hac, bazen namaz ve bazen de güzel ahlak en hayırlı olarak nitelendirilmiştir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar derken verilmek istenen mesaj, insanın kendisini ahirette zarar ve acıya sebep olacak şeylerden titizlikle sakınması, yani günahlardan geri durup iyi olan işlere sarılmasıdır. Bu durum hadiste şöyle anlatılmıştır. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisi arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa hem dinini hem de ırzını temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü yasak bölgenin etrafında otlatan çoban gibi ki hayvanları her an oraya girebilir. Dikkat edin, her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Dikkat edin, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınmak, kulluk bilincini titizlikle korumak anlamına gelen takva, ideal bir mümin özelliği olmasının yanında ideal bir toplum oluşturmayı da sağlayacak olan değerdir. Bu bağlamda ilahi emirler, iyilikleri ve güzellikleri elde etmeyi ve toplumsal huzuru sağlamayı amaçlamaktadır.

0: 40 ayette iyilik. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmaktadır.

Yapmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bakara Suresi 177. Ayet.

0: Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla

0: Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 254. ayetin meali. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. ...254. ayetin tefsiri. İnsanlar dünyada bir şeye ihtiyaç duyduklarında ya bunu satın alırlar, ya dostlarından karşılıksız temin ederler, ya da bir yabancıdan araya bir dostu veya tanıdığı koyarak elde ederler. Ahirette bu üç imkandan hiçbiri mevcut değildir. Orada kulun muhtaç olduğu geçer akçe, dünya hayatında yaptığı hayırlardır. Allah'ın rızası için yapılan harcamalardır. Ahirette biçmek için dünya tarlasına ekilen tohumlardır. Allah için harcama şeklinde çevirdiğimiz infak, onun rızası dışında bir karşılık beklemeden harcamak demektir. Bu ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak yapılırsa zekat olur, sadaka olur, kurban olur, aile ve akrabaya yönelik olursa nafaka olur. Hasılı burada infak geniş manada kullanılmış, yalnızca savaşa gidenlere veya yoksullara yapılacak harcama ve yardım kastedilmemiştir. Ahirette kulların amel defterleri dolu olursa, dünyadayken ibadet ve infak yapmış olurlarsa, o amellerin yani geçer akçelerin alacağı değerli şeyleri alırlar. Amel defterleri boş olursa, dostluk ve şefaatle işlerini yürütemez, ihtiyaçlarını gideremezler. Çünkü orada aracılık ve şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Özel durumlara mahsustur ve ortada adalet terazisi yani mizan vardır. Şefaatin olmadığı ifadesinden bunu kanıtlayan ve açıklayan naslar olmasaydı, ahirette hiçbir aracılığın ve şefaatin olmayacağı sonucu çıkarılırdı. Halbuki hemen bunu takip eden ayette Allah'ın izniyle şefaatin olabileceği ifade edilmiştir. Ehl-i sünnete göre ahirette Allah Resulü'nün ümmetine şefaati olacaktır. Bu husus birçok ayet ve hadiste bildirilmektedir. Hazreti Peygamber'den başka genel olarak peygamberler, melekler, şehitler, Kur'an ve müminlerin şefaatlerine de izin verileceğine, bunların da bazı kimseler için şefaatçi olacaklarına dair hadisler vardır. Bakara Suresi 255. ayetin meali. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine

yaratmıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. (255) ayetin tefsiri. İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için Ayetül Kürsi adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varid olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i Şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teala'yı tanıtıyorsa, Ayetül Kürsi de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve beyineye rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü, kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği, kendisinde ve yakından uzağa çevresinde peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lütfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalarda görülmektedir. Bu ayet, gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir. Şevkani'nin Buhari, Müslim, Nesai, Ahmet bin Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu ayetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir. Hazreti Peygamber Übey bin Kâb'a, Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür diye sorup, Ayetül Kürsi'dir cevabını alınca onu tebrik etmiştir. Allah varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatın hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra hem onun vahdaniyeti yani birliği, tekliği, hem de İslam'ın getirdiği imanın tevhid yani Allah'ı birleme, bir bilme özelliği açıklanmak üzere ondan başka ilah yoktur buyurulmuştur. Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmaktaydılar. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilah olamayacağını ifade etmek üzere hemen arkasından o diridir buyurulmuştur. Evet, Allah diridir. Onun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir. Gerek Araplardaki gerekse diğer kavimlerdeki müşriklerin çoğu büyük bir Allah'a inanmakla beraber bunun yanında her birine bir işlev tanıdıkları sözde ilahlara inanmışlardır. Bu inanç tevhide aykırıdır. Tevhidi açıklayarak başlayan ayet, Allah Teala'nın kayyum sıfatını zikrederek küçük, aracı, özel görevli ilahlara gerek bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü kayyum, bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan demektir. Onu ne uyku basar ne uyur cümlesi, hay ve kayyum sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allah Teala'nın kayyumluğu kamil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyum sıfatı bunu ifade ettiğine göre onu ne uyku basar ne de uyur. Yerde ve gökte ne varsa başka hiçbir kimseye değil ona aittir. Yaratanı da gerçek sahibi de odur. Ayetin bu manayı ifade eden parçası, yalnız ona aittir kısmıyla tevhidi öğretirken, başkasına değil manasıyla da şirkin çeşitlerini reddetmektedir. Çünkü müşrik toplumlar varlıkları yaratılış, aidiyet ve yetki bakımlarından çeşitli ilahlar arasında paylaştırmışlar, mesela yıldız, gök, yer ilahlarından söz etmişlerdir. Yerde ve gökte tabiri Arapçada bütün varlıklar manasında kullanılmakta, adına yer ve gök denilmeyen veya maddi manada yere ve göğe dahil bulunmayan mekanlar ve buradaki varlıklar da bu ifadenin içine girmektedir. Allah'a ortak koşan kafirlerin bir kısmı bu ortakların ona denk olduklarına değil, onun nezdinde reddedilemez şefaat, geri çevrilemez aracılık hakkına sahip bulunduklarına inanmakta ve putlara bu anlayış içinde tapınmaktadırlar. Allah katında o izin vermedikçe,

0: kendilerine böyle bir imtiyaz verilmiştir. Allah katında şefaatlerine izin verilecek olanlar da Allah'a yakın ve sevgili kullar olacaktır. Allah'tan başka bütün şuur ve bilgi sahiplerinin bilgileri sınırlıdır. Doğru ya da yanlış da olmaya açıktır. Bu genel gerçek, şefaat meselesine uygulandığında, kimin şefaate layık olduğunun da ancak Allah tarafından bilinebileceği anlaşılır. Çünkü dış görünüşü, مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ itibarıyla şefaate layık görülenlerin, kullar tarafından görülmeyen ve bilinmeyen iç yüzleri itibarıyla böyle olmamaları mümkündür. Allah birdir ve yalnızca O ibadete layıktır. Çünkü O'ndan başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, kaybı bilen yoktur. Kürsi, koltuk, sandalye, taht anlamına gelir. Mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk anlamlarında kullanılmaktadır. Allah Teala'nın üzerine oturulan maddi alet manasında kürsüsü olamayacağından, bu onun bizzat açıkladığı yüce sıfatlarına aykırı düştüğünden, burada kürsüden bir başka mananın kastedilmiş olması gerekir. Esasen Kur'an'da Allah'a nispet edilen Allah'ın denilen her şeyi, onun varlığına dahil veya kullandığı bir şey olarak anlamak da doğru değildir. Mesela Allah'ın evi, Allah'ın ruhu, Allah'ın emri, Allah'ın kölesi tamlamalarında Allah'a ait olan şeyler böyledir. Bunlar ne onun varlığının bir parçasıdır ne de kullandığı araçlardır. Önem ve şereflerinden dolayı onun diye tanımlanmışlardır. İbn Abbas'a göre kürsüden maksat ilimdir. Onun ilmi her şeyi kaplar. Ayetin bu kısmını kürsüden maksat onun hükümranlığıdır ve buna sınır yoktur. Hiçbir şey onun dışında kalamaz veya Allah semavatı, arzı, arşı Kur'an'da zikretmiş fakat bunlardan maksadın ne olduğunu açıklamamıştır. Kürsüsü de böyle bir varlıktır, yerleri ve gökleri içine alacak kadar geniştir, ne ve nasıl olduğunuysa ancak kendisi bilmektedir şeklinde anlamak mümkündür. Yüce, kamil, eşsiz sıfatlarının bir kısmı ayette zikredilen Yüce Allah'a, kulların sonsuz gibi gördükleri kainatı korumak, gözetmek ve yönetmek elbette güç gelmeyecek, onu yormayacak, meşgul bile etmeyecektir. Çünkü o yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Meryem Suresi 96. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen, şu an bizlere kulak veren, gönlünü kalbini açan kıymetli dostlar, Kur'an'la hemhal olan, Kur'an'la hayatını birleştirmeye, bütünleştirmeye, yaşantısını ona göre tanzim etmeye çalışan aziz dinleyenler. Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, İnşikak suresinden ayetleri okumaya, okunuşlarının inceliklerini dile getirmeye bir önceki dersimizde başlamıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bugün İnşikak suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini okuyacak, ardından gerekli açıklamaları ve hatırlatmaları yapmaya gayret edeceğim Allah'ın izniyle. Ve sizlerle birlikte devam eden beraberliğimiz süresince de Kur'an'ın okunuşu, okunması özellikleri, ayeti kerimelerde dikkat edilecek esasları elbette ki hep birlikte hatırlayacağız. Ama başlangıçta okuyuşumuzu da tabii ki beraber yapacağız inşallah. İnşikak suresinin 4, 5 ve 6. ayetleri, ki bu ayetler mushaflarda 588. sayfada yer almaktadır. 3 defa tekrar edecek şekilde buyurun birlikte okuyoruz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لرب بها وحقت

0: İlâ rabbike kedhan femulâkîh.
1: Evet, tekrar okuyoruz.

0: إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Okuduğumuz yeri tekrar hatırlatmak istiyorum. Programımızın başını dinleme durumunda olamayanlar için 588. sayfada yer alan İnşikak suresinin 4, 5 ve 6. ayetleri idi. Şimdi bu ayeti kerimelerin okunuşlarında nelere dikkat edeceğiz? Sırasıyla başlıyoruz tabii ki 4. ayetten. Baktığımız zaman 4. ayet vav harfi ile başlıyor. Ve vav harflerinde dudakların önde olduğunu tabii ki unutmuyoruz. Ve, ve, ve. Özellik neydi? Vav harfinde, bütün vav harflerinde böyle, dudaklar doğal yani tabii olan haliyle öne doğru uzatılır. Ucu açık. Ve, ve. Hiç zorlamadan, çünkü külfet yok kıraatte, okurken zorlama yok. Yani zorla okuma durumunu sergileyenler ya da okumakta çok zorlananların aslında Kur'an'ı okumanın yanında insanlara Kur'an-ı Kerim'in zorla okunduğu gibi bir kanaati de verdiklerini buradan açık açık ifade etmek istiyorum. Lütfen Kur'an'ı kendisine uygun bir usul ile rahat, kendinizi yormadan okumaya çalışın kıymetli dostlar. Yusatlarınız değişmesin, sesinizde vusatinizin yani ses vusatinizin, ses tonunuzun ya da sesinizin yetebileceği esasın dışına çıkacak kadar kendinizi zorlamayın ki Kur'an'ın kolay olduğu, kolay okunabildiği kanaatini insanlara aktarmış olalım. Onun için okumakta zorlama olmayacağından vav harfinde de dudakları ve, bakınız bu sese, ve diyoruz ama hiçbir zaman için oa gibi böyle tabii uzatmanın dışında dudakları ovalleştirerek ya da işte farklı bir ses çıkarmaya kendimizi zorlayarak değil, ne o ne de ve gibi üye benzeyen bir ses değil. Vav harfi dudakların öne uzatılması ile doğal halde, tabii halde sesin çıkarılması ile gerçekleşir vav harfinin sesi. Onun için ve, bakınız, ve hiç zorlama yok. Ve el-kant, kant. Burada el-kat derken kaf harfi kalın, üstünüyle ta harfine bağlıyoruz. وَاَلْقَتْ مَا ف۪يهَا. Bir şey daha burada dikkatinizi çekmiş olmalı. مَا ف۪يهَا. Arka arkaya gelen üç meddi tabiinin de ölçülerinin eşit olduğu dikkatinizden kaçmamıştır. Demek ki meddi tabiiler eşit olacak. Yani makam böyle gerektiriyor diye hiçbirisinin uzatma süresini çoğaltamayacağımız gibi kısa da tutamayız. Hepsi eşit. مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَتَخَلَّتْ. Sonda ta'yı çıkarıyoruz ama böyle S'ye, Ç'ye benzeyen bir sesi andırmaması lazım. وَتَخَلَّتْ وَتَخَلَّتْ. Bir sonraki ayete geçiyoruz. وَاَذِينَتْ ve ezinet. Yine vav zel harfi, bildiğimiz rahat okuduğumuz harfler, vav da dudaklar önde, zel harfi peltek ve ince. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Bu ayeti kerime daha önce geçmişti, yani ayet tekrarı var burada. İkinci ayet de aynı kelimelerden oluşuyor idi. Onun için bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Merak edenler bir önceki dersimizden bu ayetin okunuşuna tekrar göz atabilir ya da takip edebilir, dinleyebilirler. Geçiyoruz 6. ayeti kerimeye.

0: insanu. Bakınız burada ya eyyuha derken meddi munfasılı görüyoruz. Meddi munfasıl kuralları burada oluştuğu için en ağır okuyuşta 4 elif miktarı kadar uzatılabileceğini dikkate alalım. Ya eyyuhel insanu, el insanu, ihfayı yaptık, tutuyoruz. El insanu, in dediğimiz yer tutmadır malum. İnneke, inneke kadihun, inneke kadihun. İki kaf arka arkaya gelmiş, ancak birisi inneke derken önceki kelimenin bitimi olarak görüyoruz, son harfi olarak. Daha doğrusu inneye bitişen bir zamirdir ama öncesine bitiştiği için onu ayrı okuyoruz. Kadihun derken de bir sonraki kelimenin başında bulunan kaf. Bunları ayrı kelimelerde olmaları itibariyle tefrik etmemiz, yani ayırmamız gerekiyor. Aynı kelimede iki kaf gibi anlaşılmasın. Nasıl? İnneke kadihun. Küçük bir ses vurgusuyla bu farkı ortaya koymamız lazım. Aksi halde inneke ke, bakınız ke diye bir ses çıkar. Bu da okuma netliğine ya da okurken kelimeleri ayrı okumaya muhalif bir durum oluşturur. O zaman inneke kadihun, kadihun ila rabbike, rabbike, yine rabbike kedhen. Aynı kural burada da geçerli. Yani rabbike'deki birinci kaf önceki kelimeyle birlikte okunacak. Kedhen derken buradaki kafta ikinci kelimenin baş harfi olduğu için ayrı okunmalıdır. O zaman İlâ rabbike kedhen femulâqih, femulâqih, femulâqih, mülâqih. Bu mülaki kelimesi de tabii ki ayrı bir kelime olmasına rağmen harfleri bir arada okumamız. Femülaqih. Yani bunu femülaqih diye ayrı değil, mülaki diye tek kelime halinde harfleri birbirine bitişik okumamız gerekir. Sondaki ha'da da harekeyi okumuyor, sükun ile duruyoruz. Femülâqih diye okumamızı tamamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bir kez de birlikte okuyalım. Dersimizi böylece tamamlamış olacağız bugün de inşallah. Buyurun birlikte okuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Sadakallahü'l-Azim.
0: Efendim, bugünkü dersimizi bu okuyuşla Sadakallahü'l-Azim diyerek tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız efendim.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Akıl ve diğer bilgi araçları. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Araf Suresi 179. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun akıl sahibi, düşünen ve bilen bir varlık olduğuna atıfta bulunarak, onun bu yönünün harekete geçirilmesi, yararlı ve verimli kılınması üzerinde önemli durulmuştur. Birçok ayette insanın zihni melekelerini doğru ve verimli bir şekilde kullanmasının gerekliliği sıklıkla vurgulanmış, onun gönül dünyasına hitap edilerek kendisini kuşatan bütün varlıklar üzerinde, hatta insanlığın varoluşundan akıbetinin ne olacağına kadar her şey üzerinde düşünüp taşınmaya ve bunlardan önemli dersler çıkarmaya çağrılmıştır. Mealini verdiğimiz ayette de Allah'ın insanoğluna gerçekleri, iyilik ve güzellikleri görme, işitme, onları anlayıp kavrama yeteneklerini vermiş olduğu hatırlatılmaktadır. Ayrıca ayette insanlardan bazılarının bu yeteneklerini yaratılış amacına uygun bir şekilde ve doğru olarak kullanmadıkları, bu sebeple de kendilerini cehenneme götürecek yanlış inanışlara saplanarak kötü davranışlar sergiledikleri ifade edilmektedir. Ayrıca başta ayetin ilk muhatabı olan müşrikler olmak üzere tevhid inancına sırt çeviren ve kendilerine bahşedilen nimetlere nankörlük eden bütün küfür ehli tehdit edilerek işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılacakları uyarısında bulunulmaktadır. Şöyle ki, insanlardan ve onlar gibi sorumluluk sahibi olan cinlerden birçoklarının yükümlülüklerine temel teşkil edecek olan akıl ve diğer bilgi araçlarını doğru ve yerinde kullanmamaları sebebiyle cezayı hak edecekleri bildirilmektedir. Allah ayette onlardan cehennem için var edildikleri şeklinde bahsetmektedir. Çünkü hazırlanmış olan bütün imkan ve şartlar kendi lehine olmasına rağmen onların bu fırsatı değerlendirip karşılığında mükafat olarak cennete girmek yerine insanlardan ve cinlerden pek çoğunun iradelerini ve seçimlerini ters istikamette kullanıp cehennemi hak edecekleri bir gerçektir. Yoksa Allah'ın kimseye bir kastı ve düşmanlığı söz konusu değildir. Nitekim başka bir ayette, "Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir." buyurulmaktadır. Ayrıca ilgili ayette, söz konusu yeteneklerini doğru kullanmayanlar, hayvan sürülerine benzetilmiş, hatta onlardan daha düşük seviyede, daha bedbaht oldukları bildirilmiştir. Çünkü hayvanların insanlar gibi duyu organları olmakla birlikte, bu organlarla algıladıkları verileri kullanarak, bunlardan bilgi ve fikir üretme, hükümler çıkarma, bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlere ulaşma gibi akli ve zihinsel faaliyetler göstermek ve sonuçta zihnini doğru bilgi ve inançlarla, hayatını güzel davranışlarla süslemek imkanları bulunmamaktadır. İnsanoğlu bu imkanlara sahip olarak yaratılması hasebiyle onları doğru ve yerinde kullanmayanlar için ayette hayvanlardan daha aşağı seviyededirler şeklinde niteleme bulunmaktadır. O halde bizlere düşen şey, varlığın ve hayatın görünür taraflarını aşıp bütünündeki hikmetleri kavrayarak buradan din ve dünya hayatımız için hayırlı sonuçlar elde etmek, kalbimizi güzel duygu ve düşüncelerle donatıp, bu sayede küfürden, nifaktan, batıl inanç ve hurafelerden arındırarak doğru bir imana ulaşmaktır. Hayatımızı iyi ve yararlı davranışlarla güzelleştirerek, fani ve sıradan varlıklara kul olma anlayışından kendimizi korumalıyız. Yalnız Allah'a kul olmalı ve yalnız O'nun yardımına güvenmeliyiz. İnsanın hayatını bekleyen, Allah ve insanlar katında itibarını düşüren her türlü kötü ve çirkin işlerden uzak durmalıyız. Evrenin düzeni ve işleyişi gibi insanlar arası ilişkilerinde Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda olmaya bağlı olduğunu unutmamalıyız. Bu güzel meziyetlerin tamamı Allah'ın bize ihsanı olan aklımızı ve diğer bilgi araçlarımızı doğru ve yerinde kullanmamızla gerçekleşecektir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
5: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Allah Teala Tevbe suresinin 103. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekat, Yüce Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği bir ibadettir. Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket gibi anlamlara gelmektedir. Dini bir terim olarak belirli bir miktarın, yani dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen yeterli miktarın, bir kısmının Allah rızası için belirli kişilere verilmesi demektir. Bir Müslüman için namaz nasıl dinin direği ise zekat ibadeti de öyledir. Kur'an'da namazın emredildiği birçok ayette zekatın da emredildiği görülmektedir. Kullarına sayısız nimetler bahşeden Rabbimiz, her nimete karşılık şükretmemizi istemiştir. Her nimete şükür kendi türünden olur. Dolayısıyla kişi namaz ve oruçla bedeninin şükrünü yerine getirmiş olurken, zekat, fitre ve sadakayla da malının şükrünü yerine getirmiş olur. Bir Müslümanın zekatla sorumlu olması için akıllı, ergen ve hür olması gerekir. Temel ihtiyaçlarının dışında biriktirdiği, artma özelliği taşıyan, dinen zenginlik ölçüsü sayılan miktarda mala sahip olması ve bu malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Bir Müslüman bu şartları taşıyorsa malının zekatını Allah'ın emri, yoksulun hakkı, kazancının bereketi olarak paylaşır. Zekat vermekle kişinin kazancında asla eksilme olmaz. Zira o kazancı veren de alan da Allah'tır. Kul Allah için verdikçe Allah daha çok verecektir. Bir müminin asıl kazancı ise ahirette olacaktır. Ayet-i Kerime'de de belirtildiği üzere Yüce Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zekatını veren müminler için dua etmesini emretmesi de ayrı bir bereket ve iç huzur sebebi olarak yansıyacaktır. Zira Allah gerçek anlamda kazananı ve kaybedeni daha iyi bilir. Zekat bir müminin dünya malına karşı hırsını dengeleyecektir. Tamahkar olmaktan koruyacaktır. Diğer yandan zekatını teslim ettiği mümin kardeşinin sevincini, alım gücünü, hayata tutunma arzusunu artıracaktır. Toplumdaki sosyal dengeyi sağlayacaktır. Zenginle yoksul arasındaki oluşabilecek kıskançlık duygusu, bozgun çıkarma arzusu sonlandırılacaktır. Zenginle yoksul arasındaki kardeşlik bağı güçlendirilecek, arada uçurumlar oluşması engellenmiş olacaktır. Bütün dünya Müslümanlarının birbirleriyle dayanışması sağlanacaktır. Zekat vermekten kaçınan, yoksulun, muhtacın, yolda kalmış kimsenin, gariplerin, borç yükü altında ezilerek mağdur olanların, Allah yolunda cihad edenlerin hakkını teslim etmeyenlerse, bereketten, gönül zenginliğinden, cennet nimetlerinden mahrum kalacaklardır. Cimrilik yaptıkları mallar boyunlarına dolanacak, dünyada ve ahirette ilahi azapla yüzleşeceklerdir. Zira mahşerde insanın yanına kâr kalacak olan, yediği, içtiği, tükettiği, eskittiği değil, bilakis paylaştığı, Allah rızası için verdiği zekat, fitre ve sadakalar, hayır hasenatlar olacaktır. Hak yolunda hiçbir fedakarlık zayi olmayacaktır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
2: 40 ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Salih Akyüz. Fetih Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de, "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz," diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir.
Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kâfirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Fetih Suresi. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüya ile başlar. Bu rüya ile babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler

kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca Aziz'in hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına tapmayın diye, size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları
biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, Ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, Onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurdu,

duysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvandan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki, üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir.

bilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda ciddi şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi, çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layık, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Dediler.

Rabbimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim." Kavmi ise, "Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin," dediler. Şuayb de şöyle dedi: "Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim, sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur," dedi. Medyenliler, "Ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim başımızda sen güçlü biri değilsin," dediler. Şuayb de, "Ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim," dedi. Emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır.
Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi.
Dediler ki, ey babamız!

Niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse, o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır, dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu, diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz, dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık. Ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel, dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz, dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır. Yusuf, asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık, dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir, dediler. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır.

Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit ilahlar mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim. Beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler." Kral, "Onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, "Efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir," dedi. Kral kadınlara, "Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu?" diye sordu. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik," dediler. Aziz'in karısı da, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf dedi ki, "Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Ramazan Kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha, dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş

kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İslam barış dinidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakara Suresi 208. Ayet. İslam barış dinidir. Yukarıdaki ayeti kerimede de işaret edildiği üzere, İslam'ın bir anlamı da barıştır. Kur'an'a ve Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman, savaşın istenmedik bir olay olduğunu, savaşa meşru müdafaa amacına yönelik olarak veya tedbir alma ve düşman hücumunu önceden öngörerek, tehlikeyi önlemeye matuf olarak izin verildiğini görürüz. Savaş, bazen barışı korumak, terör faaliyetlerini önlemek, mazlumlara sahip çıkmak, ibadethaneleri korumak amacıyla zorunlu hale gelir. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar, haksız yere, sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Hac Suresi 39 ve 40. Ayetler. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. Nisa Suresi 75. Ayet. Peygamberimizin şu hadisi, savaşı değil, barışı hedeflediğini göstermektedir. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet, esenlik ve barış dileyin. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabredin. Ve bilin ki, cennet, kılıçların gölgesi altındadır. İslam, insan canını mukaddes kabul etmiş, insanları öldürmeyi değil, onlara hayat vermeyi tavsiye buyurmuştur. Nitekim Maide Suresi 32. ayette şöyle buyurulur. Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı, bir can karşılığı, veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, tüm insanları yaşatmıştır. Savaş ahlakı denen bir şey vardır. Şu hadisler hem bize bu ahlakı öğretir, hem de İslam'ın savaşla aslında öldürmeyi değil, onları etkisiz hale getirmeyi ve onları İslam'ın kurtuluş yoluna katmayı hedeflediğini gösterir. Büreyde radıyallahu anh, babasından şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir ordunun veya seriyenin başına komutan tayin ettiği zaman, hasreten komutana, Allah'a karşı muttaki olmasını, beraberindeki Müslümanlara da hayır tavsiye eder ve sonra şunları söylerdi. Allah'ın adıyla Allah'ın yolunda savaşın. Allah'ı inkar eden kafirlerle çarpışın. Gaza edin fakat ganimete hıyanet etmeyin. Ahdi bozmayın. Ölülerin vücutlarına sataşıp burun ve kulaklarını kesmeyin. Çocukları öldürmeyin. Müşrik düşmanla karşılaşınca onları önce üç şeyden birine çağır. Bunlardan birine cevap verirlerse onlardan bunu kabul et ve artık dokunma. Önce İslam'a davet et. İcabet ederlerse hemen kabul et ve elini onlardan çek. Müslüman olma teklifini kabul etmezlerse onlardan cizye iste. Müsbet cevap verirlerse kabul et ve onları serbest bırak. Bundan da imtina ederlerse onlara karşı Allah'tan yardım dile ve onlarla savaş. Peygamberimiz savaş esnasında bile kadın ve çocukların öldürülmelerini yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de savaş stratejisine yönelik birçok ayet vardır. Bu ayetlere göre Müslümanlarla savaş edenlere karşı savaşılacak, savaştan vazgeçtikleri anda da savaştan vazgeçilecektir. Şu dinin yüceliğine bakın ki, müşrik de olsa Müslümanlara sığınan kimseye dokunmamaları, hatta onu güven içinde olacağı yere ulaştırmalarını emrediyor. Nitekim Tevbe suresi 6. ayette şöyle buyruluyor. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. İslam'a karşı zararı olmayan veya tehlike oluşturmayan farklı din mensuplarıyla iyi geçinmek yasaklanmamıştır. Kur'an'da bulunan cihat ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in cihatlarını sebep ve sonuçlarıyla iyice irdelemek, İslam'ın barış dini olduğunu anlamak açısından büyük önem arz etmektedir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi.

0: görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Maide Suresi 2. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek, dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Enbiya suresinin 105. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi kitapların bir diğer adı da zikirdir.

0: bu kelime önce Tevrat için kullanılmıştır. Ayrıca bu kavram son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir. Zikir, dini kitaplar için kullanıldığında vahiy anlamına gelmektedir. İslam dinine göre Hz. Musa'ya Tevrat indirildikten sonra Allah'ın kullarına gönderdiği ikinci kitap Hz. Davud'a gönderilen Zebur'dur. Zebur, yazılı metin anlamına gelir. Bu ilahi kitap dua ve övgü sözlerinden oluşmaktadır. Tahrip edilmiş şekliyle günümüze kadar varlığını korumuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar Allah'ın yarattığı kullarına yol gösterici olarak gönderdiği tüm peygamberler ve o peygamberlerle beraber gönderilen kitaplar aynı ilahi mesajları getirmişlerdir. Zira beslendikleri kaynak aynıdır, o da Cenab-ı Hak'tır. Yüce Yaratan'ın kullarına ilettiği ortak mesajlardan biri de iyiliktir. Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır ilahi mesajı, Tevrat'ta yer aldığı gibi Zebur'da ve son ilahi kitap Kur'an'da da yer almıştır. İnsanoğlunun yeryüzü serüveni incelendiğinde de bu ayetin dünyaya hakim olduğu görülür. Nitekim her ne kadar kötülük ve kötülerin yeryüzünü hakimiyetlerini aldığı zannedilse bile, yeryüzünde hep iyilik ve iyiler hakim olmuştur. Kötülük geçici, iyilik kalıcıdır. Zira kötülük ve kötülerin dünya hakimiyeti hep kısa sürmüştür. Unutulmamalıdır ki Allah'ın sözü haktır ve gerçektir. Nice zalim dünyanın kendisine kalacağını zannetmiş, ancak her birisi teker teker dünyadan silinip gitmiş, hep kötülükleriyle hatırlanmışlardır.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa?
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 51. Bölüm. Bu bölümde İnsan Suresi 23 ila 31. ayetlerle Mürselat, Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç ve Tarık surelerinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak, geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

0: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe, ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline.
0: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ

0: تركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Hadi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Nebe Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

0: بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
1: Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın, yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır.
0: İnne lil muttaqina mefaza hadaiqa ve a'naba ve kevaibe etraba وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler, orada ne bir boş söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nâziât Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةِ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzlükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün şiddetle sarsan sarsar. Onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar. Ve ekliyorlar, o zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da

0: ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Abese ve tevella.

0: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da, öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İzeşşemsü kuvirat ve izen nücumun kederat ve izel cibalu süyirat ve izel işâru uttilet ve izel vuhuşu huşirat ve izel biharu süyirat ve izen nüfusu züvicet وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

0: Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzes-semâ'u fetarat ve izel-kevâkibu teserat ve izel-bihâru fuccirat ve izel-kubûru bu'thirat. Alimet nefsüm mâ qaddemet ve ahharat.

0: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
1: Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Veylül lil mutaffifin. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَانُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı?

Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der.

0: Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki, onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefi'i.

0: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
1: Hayır, hayır. Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyindedir. Bilir misin nedir illiyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
1: Günahkârlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İzessemâun şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat ve izel erdu müddet وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ

0: Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
2: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.

0: الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: Hayır, hayır. Yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Buruç Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öc aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرْعَوْنَ وَثَمُودُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
0: Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla.
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنْطُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
0: Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah, onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de, insanın ne bir gücü, ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İnsan suresi 23 ila 31. ayetlerle Mürselat, Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç ve Tarık surelerinin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinde yer alan aklını kullanan insanların yapmış olduğu dualardan örnek olarak bize sunulan bir dua ayetini hatırlatmak istiyorum. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana dhunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Ayeti kerimenin ilk kısmı inancı ortaya koyuyor. Ve şöyle buyuruluyor. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Kıymetli dinleyenler, hayatta aklını kullanan insanın yapacağı en güzel ve doğru davranış kuşkusuz iman etmektir. Alemi bir yaratan var olduğu bilincine ulaşabilmek, o yaratıcının aynı zamanda alemlerin Rabbi, idare eden, sevk edeni olduğunu kabul etmek, insanı ve alemi yaratıp dünyayı sevk edip yöneten Rabbin, yaratmış olduğu mahlukattan, varlıklardan bir takım görev ve vazifeler isteyeceği, bekleyeceği hakikatini idrak ederek inanç sahibi olmak, aklın tabii bir zorunluluğudur. Beni yaratan var, beni yaşatan var, beni nimetlerle donatan var, bütün bunları yapan, var eden yaratıcıya karşı kuşkusuz benim de bir takım sorumluluklarım var olmalıdır. Dolayısıyla inanç bu düşünce sistemi içerisinde aklını kullanan insanın kaçınılmaz olarak varacağı bir hakikat ve gerçektir. İşte aklını kullanan insanın en temel eylemi inanmaktır. İnanç sahibi olmak, alemlerin Rabbinin, Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği mesajı kabul etmektir. O yüzden ayeti kerimenin ilk kısmında bu inanç hakikati vurgulanıyor. Biz Rabbinize inanın diyerek bizi imana çağıran davetçiye, peygambere uyduk, iman ettik, kabul ettik diye bir inanç vurgusu yapılıyor. Ve ardından üç talepte bulunuluyor. İnanılan Rab'den, Cenab-ı Allah'tan üç şey isteniyor. Nedir onlar? Sırayla ifade etmiş olalım. Rabbena faghfir lana zunubana. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kıymetli dinleyenler, biz rahim olan, afu olan, gafur olan bir Rabbin kuluyuz. Tevvab olan, tevbeleri kabul eden bir Rabbin kuluyuz. Bu sebeple kuşkusuz Cenab-ı Allah bizi affetmek, bizi bağışlama arzusu içerisindedir. Ama kulun bu bağışlamayı elde edebilmek için bir gayret ve çabası olmalıdır. Günahı bırakma, terk etme, ısrarcı olmama, günahtan uzaklaşma, ateşten uzaklaşırcasına uzaklaşıp kaçınma ve bütün bunları fiili olarak yaparken aynı zamanda o günahın kalbine getirdiği lekelerden, hayatında ortaya çıkarttığı olumsuzluklardan arınmak için de Cenab-ı Allah'tan bağışlanmayı dilemelidir kuşkusuz. Büyük ve küçük hata ve yanlış olabilir insanın. Cenab-ı Allah bütün bunları bağışlayabilecek olan bir Rab'dir. Ve kendisinden hiçbir zaman ümidi kesmemeyi bize öğütler Rabbimiz. La taknatu min rahmetillah diye buyrulur bir başka ayeti kerimede. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Cenab-ı Allah'ın bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı şirk dışında, ona ortak koşma dışında
hiçbir günah yoktur. Tabi bu insanı bir gaflete, günahı, hatayı ve yanlışı hafif görmesine, yanlışlarında ısrarcı olmasına götürmemeli, böyle bir duruma düşürmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı eylemleri küçük günah diyerek hafife alarak kolayca da yapabiliyoruz hayatın akışı içerisinde. Aslında günahların, hataların büyüklük ve küçüklüğü kime karşı yapıldığıyla da bağlantılıdır. Biz Rabbimize karşı bir hata ve yanlış yapıyor, onun emir ve buyruklarına uymuyorsak bu başlı başına büyük bir kusurdur. Mümin her daim Rabbinin çizmiş olduğu çizgiyi koruyan ve muhafaza eden insan olmalıdır. Ama şeytana uyup, nefsine aldanıp yanlış yapmış olabilir. İşte o yanlış yaptığı durumdan çıkabilmenin yolu Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Rabbena fağfir lana zunubena. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil. Yani artık bize yük olmasın o kötülükler. Mizanda, tartıda önümüze çıkmasın. Amel defterimizde kalarak, var olarak bizimle beraber yürümesin. Kalbimizdeki o günahların oluşturduğu lekeler artık daimi olmasın. Arzusu, talebi ve isteği dile getiriliyor. Kötülüklerimizi sil. Ve üçüncü talep, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ve bize iyilerin ölümünü nasip et. İyi olarak can verebilmek, imanla can verebilmektir kuşkusuz. Sahip olunan imanı koruyabilmek, sözün başında

0: en büyük nimetin iman olduğunu vurguladık. İmanlı bir yaşam şereftir elbette. Ama bunu ömrün sonuna kadar koruyabilmek ve hayatı öyle tamamlamak da iyilerin ölümüdür. Biz geleneğimizde bolca bunu talep ederiz dualarımızda. Allah'ım, kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, Allah diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye dua ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin şu müjdesi vardır. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. İmanla can verebilmek, imanı koruyarak hayatı tamamlamak kuşkusuz cennet yolculuğuna bizi taşıyacak olan bir ölümdür. Rabbim sahip olduğumuz imanımızı ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmeyi, yapmış olduğumuz hata, yanlış ve günahların yükünden arınabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.

0: الْعَذَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından

0: haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Hicretle ilk Müslüman toplum kurulmuştur. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Nisa suresi 100. ayet. Allah'ın elçisi, eski adı Yesrib'ken, şimdi artık Medine olan yeni yurdunda Kur'an'ı ve hikmeti öğretmeye, Allah'a teslim olmaya, ahireti ve hesabı hatırlatmaya devam etti. O, Allah'ın hükmüyle hükmediyor ve dini kolaylaştırma ilkesini takip ediyordu. Allah Celle Celaluhu indirdiği vahye önce Hazreti Peygamber'in kendisinin iman ettiğini bildirdi. Sonra diğer insanlara buna iman etmelerini emretti. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem insanlara müjde verme ve onları uyarma görevini aralıksız sürdürdü. Medine'de müminlerin yanı sıra ehli kitap ve inanmış gibi görünen münafıklar da vardı. Müslümanlar Mekke'den çok daha farklı bir ortamda yeni ilişki ağları içinde ve ensar muhacir kardeşliğinin gücüyle yaşamaya başlamışlardı. Medine'de Yahudilerle ilişkiler başlangıçta iyi gitmişti. Peygamber Efendimiz onları da tevhide ve hakka davet ediyor, akli ve ilmi deliller göstererek ikna etmeye çalışıyordu. Ancak onlar hırs ve kıskançlıklarına kapılarak bir süre sonra Allah Resulüne düşmanlıklarını açığa vurdular. Bu durum ayette şöyle anlatılır. Ehli kitap olsun, müşrikler olsun, kafirlerin hiçbiri Rabbinizden size bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Hazreti Peygamber, Medine'de Yahudilerin inadı, ikiyüzlülüğü ve hileleriyle mücadele etti. Onlar yalan yanlış söylentileri dinlemeye çok meraklıydılar. Buna karşılık kitaplarındaki gerçek bilgileri gizliyor, yanlış yorumluyor veya değiştirip tahrif ediyorlardı. Oysa Hazreti Peygamber'in geleceği kitaplarında bildirilmiş ve müjdelenmişti. Hatta onu çocuklarını tanır gibi tanıyorlardı. Çok iyi biliyorlardı ki Allah onu elçi olarak seçmiş, kendisine ilim, hikmet ve kitap gibi büyük nimetler vermiş, onu diğer peygamberlerden üstün kılmıştı. Önceki peygamberlerden ona inanmaları ve yardım etmeleri, ümmetlerine de bunu emretmeleri için söz, misak almıştı. O, bütün insanlara elçi olarak gönderilmişti. Bu, kesin gerçeğe ve sağlam bilgiye rağmen Yahudi bilginler, Tevrat'ta Hazreti Muhammed'den bahseden ayetleri insanlardan gizliyorlardı. Haram ve rüşvet yemeye iyice alışmışlardı. Kendi düşünce ve arzularını Allah'a itaatin önünde tutuyorlardı. Dinlerine girinceye kadar Müslümanlardan asla razı olmayacaklar ve güçleri yetse onları dinlerinden döndürünceye kadar savaşacaklardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak gönderilmeden önce Medine'de Yahudiler iyi geçinmedikleri Arap, Evs ve Hazreç kabilelerine tehditler yağdırıyorlardı. Allah'ın elçisinin yakında kendi içlerinden geleceğini, onun otoritesiyle birlikte Evs ve Hazreci yeneceklerini söylüyorlardı. Ancak Allah Teala bekledikleri peygamberi kendilerinden değil de Araplardan gönderince öfkeyle inkar yolunu seçtiler. Muaz bin Cebel'le Bişr bin Bera bir gün onlara şöyle seslendi. Ey Yahudiler! Allah'tan korkun ve Müslüman olun. Siz daha önceden gelecek son peygamberle bize karşı zafer kazanacağınızı söylüyordunuz. Biz o zamanlar şirk koşuyorduk. Sizse bir peygamber gönderileceğini söyleyip onun özelliklerini sıralıyordunuz. Nadir oğullarından Sellam bin Mişkem şöyle cevap verdi. Bize bildiğimiz, tanıdığımız bir şey getirmedi. O bizim size söylediğimiz peygamber değil. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer istedikleri halde, şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Tarih boyunca bütün ilahi kitaplar ve peygamberler hep birbirlerini tasdik ederek gelmişlerdir. Yahudiler bu gerçeği dikkate almadan Allah'ın sözünü işiterek Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu bizzat ondan duymak istiyorlardı. Onların bu beklentileri daha önceki Yahudi ve Hristiyanların iddialarına benziyordu. Kur'an ise Allah Resulüne doğru yolda olduğunu tekrarlıyor, hataya düşmemesi, Yahudi ve Hristiyanların isteklerinden kaynaklanan gerçek dışı sözleri dikkate almaması ve başına gelen sıkıntılara sabretmesi konusunda onu uyarıyordu. Bu uyarılara Muhammed ümmeti de dahildi. Onların da haktan ayrılmaması, inkar edenlerin arzularına uymaması gerekiyordu. Sonuçta Resul-i Ekrem'e gelen bilgiler gerçekti ve ehli kitabın elinde bulunan doğru bilgilerle uyumlu olup hiçbir şüphe taşımaksızın Allah'tan geliyordu. Bu ayetler Hazreti Peygamber'e olduğu kadar ona inanan ashabına da bir teminat oluyordu. Böylece onlara doğru yolda olduklarının güvencesi veriliyor ve İslam uğrunda daha azimli ve kararlı bir şekilde mücadele ediyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince, kendisine gelen bir vahiy gereğince 16 veya 17 ay Beytülmakdis'e yönelerek namaz kıldı. Ancak Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'nin tekrar kıble olmasını çok istiyordu. Nihayetinde Allah Celle Celaluhu namazda Mescid-i Haram'a doğru yönelmesini emreden ayetleri indirdi. Yahudiler ve münafıklar bu olay üzerine dedikodu yapmaya başladılar. İnsanlardan bir kısım kendini bilmezler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir. Şeklinde başlayan ve devam eden ayetler, Muhammed ümmetinin en doğru yolda olduğunu ve en doğru kıbleye yöneldiğini bildirdi. Mutedil bir ümmet olarak onlar, dinde aşırılığa gitmekten kaçınmış, iyilikleri tavsiye edip kötülüklerden sakındırdıkları için en hayırlı, en adil ve insanlığa en faydalı ümmet olmuşlardır. Bu sebeple de bütün insanlara şahit kılınmışlardır. Mekke döneminde Müslümanların bütün eziyet ve işkencelerine rağmen düşmanlarıyla savaşa girmesine izin verilmemiş, sabır emredilmişti. Müşriklerin saldırıları Medine'ye hicretten sonra da sürdü. Bu defa Müslümanlara hiçbir Müslümanın dini konusunda baskıya maruz kalmayacağı bir ortam oluşuncaya kadar düşmanla savaşmaları ve müminlerin de buna teşvik edilmesi emredildi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından düzenli birlikler ve ordular kurdu, bazen kendisi ordunun başına geçti, bazen de bu konuda yetkin olan bir sahabiyi komutan atadı. Ordularını donatıp düzenledi, sonra da Rabbine dua ederek yardım istedi. Yüce Allah, müminlere düşmana karşı devamlı hazırlıklı olmalarını ve savaş için güçleri yettiğince kuvvet hazırlamalarını emretmişti. Herhangi bir toplulukla karşılaştıklarında kararlı olmalarını, Allah'ı çokça zikir ve tesbih ederek bağışlanma dilemelerini istemişti. Zira hiçbir şey Rabbini anmaktan kulu alıkoymamalıydı. Müminin dili ve kalbi daima onu anmalıydı. Harp meydanlarında bile Allah'ı zikretmeli, namazı terk etmemeli, düşmanlarına karşı zafer vermesi için ona dua etmeliydi. Resulullah'ın ashabıyla Mekkeli müşrikler ilk defa Bedir Savaşı'nda göğüs göğüse çarpıştılar. O gün Müslümanlar 313 kişi olup Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Kur'an'da bu savaş şöyle anlatılır. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Bedir'de Allah Celle Celaluhu melekleriyle ve rahmetiyle Resulüne yardım etti. Müminleri tatlı bir uykuyla dinlendirerek, kafirlerin de kalbine korku salarak onu destekledi. Savaş sonunda Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ve ashabına ganimetlerin kapısını açtı. Arkasından ganimetler konusunda herkesin içinin rahat olması gerektiğini bildiren bir uyarı geldi. Allah Teala Hazreti Peygamber'in asla hıyanette bulunmayacağını ve hüküm verirken zulmetmeyeceğini bildirdi. Hıyanetin peygamberlerin ahlakından olmadığını ifade buyurarak kullarını ihanetten sakındırdı ve elçisine uymalarını bir defa daha emretti. Medine'de bir yandan kadınıyla erkeğiyle, ilk İslam toplumunun eğitimiyle, hukuki ve ahlaki anlamda gelişimiyle meşgul olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yandan da düşman müdahaleleriyle başa çıkmaya gayret ediyordu. Bu gayret ve sınamaların en büyüklerinden biri, Bedir'den bir sene sonra meydana gelen Uhud Savaşı'nda yaşandı. İlk anda galip durumda olan Müslümanlar, daha sonra dağılarak çok şehit verdiler. Ama Allah şöyle buyurdu. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız, şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta, müşrikler de Bedir'de benzeri bir yara almıştı. Allah, gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şehitler edinsin diye o günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kafirleri yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Uhud'da başlarına gelenler karşısında büyük hüzün yaşadı. Ama Allah Teala Resulüne düşmanlarından korkmaması gerektiğini, onu bütün insanların şerrinden koruyacağını bildirdi. Asıl korkulacak şey tebliğde kusur göstermek, sorumluluğunu unutarak gevşemek ve umutsuz olmaktı. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.''

Uhud'da yapılan büyük yanlışlar karşısında bile aynı tavrını sürdürdü. Onlara en güzel şekilde teselli verdi, onlar için dua etti, Allah'tan bağışlanmalarını istedi. Peygamberimizin duası müminler için bir rahmet ve huzur kaynağıydı. Bu sebeple gün geçtikçe daha fazla insan onun etrafına toplanarak sevgiyle ve samimiyetle kendisine bağlandı, yolunu takip etti. Onlara öfkelenseydi ve katı davransaydı, yanından ayrılıp gider, ne kendisine ne de getirdiği kitaba uyarlardı. Şu açıktır ki, yumuşak söz, kaba ve haşim söze göre kalbe daha çok etki eder, daha çabuk kabul görür ve daha etkili sonuçlar verir. Yüce Allah, müminlerin birbirlerine, Rablerine ve Resulullah'a karşı yaptıkları yanlışların bağışlanmasını isteyince, Peygamberimiz onları cezalandırmadı ve kendilerinden öç almadı. Müminlerin de onu örnek alarak kadın erkek bütün kardeşleri için Yüce Allah'tan af dilemeleri gerekir. Zira en güzel örnekleri ve eşsiz rehberleri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daima aftan ve barıştan yana olan, şefkat ve merhameti ilke edinen, fedakar ve vefakar bir insandı. Bütün bu erdemler, onun vahiy ile terbiye edilmiş ve Rabbani hikmetle yoğrulmuş, temiz fıtratının ve Kur'an'la şekillenen davranış tarzının ürünleriydi. Kısaca o, Kur'an'ın kendisinde tezahür ettiği ideal bir şahsiyetti. Nitekim çok sonraları Hazreti Ayşe, Peygamberimizin ahlakını soran bir kişiye, "Sen Kur'an okumuyor musun?" demiş ve onun ahlakı Kur'an'dı şeklinde muhteşem bir tanım yapmıştı. Kur'an'da müminlerin yanı sıra Hazreti Muhammed'in aile hayatı ile ilgili ayetler ve hükümler de inmişti. Ailenin nezahet ve nezaketini korumaları için peygamber eşlerine uyarılar yapılmıştı. Onlara namaz kılmak, zekat vermek ve Allah'a itaat etmek konusunda çok dikkatli olmaları emredildi. Diğer kadınlar gibi olmadıkları hatırlatılarak çevrelerine örnek olmaları için Allah'ın buyruklarına uygun yaşamaları istendi. Konuyla ilgili şu ayeti kerimeler dikkat çekicidir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok, eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel şeyler yaparsa onun hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah'ın istediği sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir, her şeyden haberdardır. Kur'an'da Hazreti Peygamber'e ve onun eşlerine has bazı hükümler yer almakla birlikte, Allah Teala herkesi ilgilendiren konularda azaptan kurtulup Allah'ın rahmetine ve rızasına ulaşmanın ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekle mümkün olduğunu vurgulamıştır. Kadın olsun, erkek olsun, asr-ı saadette yaşayan bütün Müslümanlar bilhassa dine dair detayları bizzat Peygamberimizden sorup öğreniyorlardı. Zira o, dinin yegane öğreticisiydi. Bu sebeple bir kimse Allah Resulü'nün verdiği hükmü tereddüt etmeden ve gönülden kabullenmedikçe Allah'a, Resulüne ve indirdiği vahye iman etmiş sayılamazdı. Nisa suresinde bu konuda şöyle buyrulur: biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onların affını dileseydi, elbette Allah'ın

Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Medine'de Allah Resulü'nün ailesi elbette göz önünde değer verilen ve danışılan bir aileydi. Bunu fırsat bilen münafıklar ailesi üzerinden Peygamberimizin itibarını sarsmak ve Müslümanların arasına fitne sokmak için türlü yollar denemişti. Mesela Araplar arasında evlat edinme adeti yaygındı. Evlat edinilen çocuk babanın tıpkı diğer çocukları gibi kabul edilirdi. Ancak İslam bu uygulamayı kaldırarak Hazreti Peygamber'in şahsında yeni hükümler getirdi. Hazreti Muhammed Zeyd bin Harise'yi küçük yaşta köle olarak tanımış, onu azat ederek evlatlık edinmişti. Büyüdüğünde de onu halasının kızı Zeynep binti Cahş'la evlendirmişti. Bu iki sahabi aralarında uyum olmayınca bir müddet sonra boşandılar. Allah Teala da evlatlık edinerek onu her anlamda çocuğu sayma uygulamasını kaldırdığını kuvvetli bir şekilde göstermek için Peygamberimize Hazreti Zeynep'le evlenmesini emretti. Münafıklar, bize yasakladığı halde kendisi oğlunun boşadığı hanımla evlendi diye dedikoduya başladılar. Ancak Allah daima hakkı söylüyordu ve onun hükmü mutlaka yerine gelirdi. Çünkü Zeyd, Hazreti Muhammed'in oğlu değil, din kardeşiydi. Allah katında doğru olan her insanı kendi öz babasına nispet etmekti. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu, Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Daha önce Zeyd bin Muhammed diye çağrılan Zeyd'e, bu konuyla ilgili ayetlerin inmesinden sonra tekrar Zeyd bin Harise diye hitap edilmeye başlandı. Bir başka seferinde münafıklar büyük bir cüretle Peygamberimizin sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye iftira atmışlardı. Bu aslında sadece peygamber ailesi için değil, bütün müminler için bir imtihandı. Allah Teala vahyi bir müddet geciktirmekle müminlerin içtenliğini sınadıktan sonra Hazreti Ayşe'nin suçsuz ve tertemiz olduğuna dair ayetleri indirmişti. Sonunda şöyle buyurdu: kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Onlar, iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Resulullah, kendisine inananlarla birlikte diğer bir imtihanı Hendek'te verdi. Hendek Savaşı'nın yaşandığı meşakkatli günler Kur'an'da şöyle anlatılır: yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara dayanmıştı. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Hazreti Peygamber ve ashabı bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştılar. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek kadar çaresizlik içindeydiler. Allah Teala onlara şöyle buyurdu: yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki Peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Medine'de Hazreti Peygamber'le savaşmayacakları ve onun düşmanlarına yardım etmeyecekleri hususunda sağlam sözler veren bazı kabileler, özellikle de Yahudiler, her defasında anlaşmayı bozuyorlardı. Bu sebeple kendileriyle savaşılması kaçınılmaz olmuştu. Medine'deki Yahudi kabileleri anlaşmaları bozdukça, sinsi planlar düzenledikçe kaybeden kendileri oldu. Sonunda birer birer Medine'den çıkarıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin saldırganlıkları karşısında ülkede barışın yerleşmesini istiyordu. Bunun en büyük delili Hudeybiye'de müşriklerin bütün zorlama ve kışkırtmalarına karşı gösterdiği sabır ve en sonunda yaptığı barış antlaşmasıdır. Hudeybiye müsalahası olarak anılan bu antlaşmanın şartları
önce Müslümanlara ağır gelse de hiç umulmadık biçimde iyiliğe giden kapıları açmış, İslam'ın yayılmasında büyük bir imkana dönüşmüştü. Hudeybiye Antlaşması 10 yıllığına yapılmıştı. Buna rağmen 2 yıl sonra müşrikler antlaşmayı çiğnemeye başladı. Kısa da olsa bu barış esnasında İslam, Mekke'de ve diğer kabileler arasında hızla yayıldı. Zira emniyete kavuşan insanlar birbirleriyle rahatça konuşup görüşebiliyor, İslam'ı daha güzel bir şekilde tanıma imkanı buluyordu. Bu sebeple Kur'an'da Hudeybiye Antlaşması en büyük fetih ve zafer, fethan mubinen olarak kabul edilmiştir. Senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. O yıl umre yapmak niyetiyle Medine'den yola çıktıkları halde Hudeybiye'de önleri kesilen ve Mekke'ye girmelerine izin verilmediği için antlaşma imzalamak durumunda kalan Müslümanlar, ayetlerin de bildirdiği gibi bir sonraki yıl umrelerini yapacaklardı. Allah Teala bilhassa hicret, Hudeybiye, Huneyn gibi önemli olaylarda elçisine huzur, güven ve sabır vermiş, onun geçmiş ve gelecek hatalarını affetmiş ve onu günahlardan korumuştu. Hudeybiye barışından sonra Hazreti Muhammed çevresindeki krallara elçiler ve mektuplar gönderdi, onları İslam'a davet etti. Böylece Müslümanlar kuzeyden ve güneyden gelebilecek tehditlerden kurtuldukları gibi İslam daveti de Arap Yarımadası'nın dışına taşmış oldu. Resulullah'ın azmi, müminlerin gayreti ve Allah'ın yardımıyla en büyük başarıya ulaşılmıştır. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. Feth Suresi 28. Ayet. Allah'ın sevgili kulu ve elçisi Hazreti Muhammed hak olarak gelmiş, hakkı ve hak dini getirmiş bir peygamberdir. Allah Teala kafirler hoşlanmasalar da Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği nuru tamamlayacağını ve İslam'ı bütün dinlere üstün kılacağını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz'i kendisine tabi olan kimseler ümmet için hem dünyada hem de ahirette bir rahmet vesilesi kılmıştır. Onun hatırına önceki toplumların başına gelen azapların benzeriyle içinde yaşadığı şehri helak etmemiştir. Son peygambere uyanları cennetine koyacağını vaat etmiştir. İnkarcılarsa bu rahmetten istifade edemeyecek, ahirette can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. Çünkü onlar aklını kullanmayan, kalbinin sesini dinlemeyen, gördüklerinden ibret almayan ve inatla doğru yola gelmeyen insanlardır. Allah Teala Kureyş'e karşı Hazreti Muhammed'e yardım etti ve savaşmadan Mekke'nin fethini nasip eyledi. Peygamberimizin Kureyş'e ve Mekke'ye hakim olduğunu gören Arap ve Yemen kabileleri grup grup İslam'a girdiler. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'in Kureyş'le süre giden davasını yakından takip ediyor, eğer kavmine üstün gelirse o gerçek peygamberdir diyorlardı. Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı'na giderken Müslümanların sayısı hayli çoğalmıştı. Ancak onların galibiyeti sayılarının ve hazırlıklarının çokluğu sebebiyle değil, ancak Allah katından gelen bir lütuflaydı. Huneyn günü Resulullah her zamanki gibi savaşın en zor anlarında bile hiç tereddüt etmeden düşman üzerine yürüyor, korkuya kapılan arkadaşlarına cesaret ve müjdeler veriyordu. Nihayetinde Müslümanlar büyük bir zafer ve bolca ganimet elde ettiler. Yaklaşık bir yıl sonra Resulullah ve ashabı şiddetli sıcaklarda yetersiz azık ve suyla Şam topraklarında yer alan Tebük'e doğru sefere çıktılar. Çok büyük sıkıntılara katlandılar. Bir hurmayı birkaç kişi paylaşıyor, hurmayı emerek üzerine su içiyor, 3-5 kişi bir deveye nöbetleşe biniyorlardı. Ama sonuçta Allah onlara yardım etti, savaşmadan birçok fayda elde ederek sağ salim geri döndüler. Hazreti Peygamber'in farklı kaynaklardan beslenen ama aynı amacı güden düşmanlarına karşı verdiği mücadele sırasında müminlerin onun etrafında kenetlenmesi ve emirlerine eksiksiz uyması istenmiştir. Buna göre müminler
Allah'ı ve Resulullah'ı

kendi canlarından daha çok sevmelidir. Her halükarda kayıtsız şartsız Allah'a ve Resulüne itaat etmeli, onların rızasını elde etmek için koşmalıdır. Bir mümin en yakını bile olsa Allah Resulüne düşmanlık eden birini sevemez. Din konusunda düşmana muvafakat edemez, sır veremez ve boyun eğemez. Nitekim bir ayette Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemez denilmiştir. Bir başka ayette ise şöyle ağır bir uyarıda bulunulmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah hükmünü gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah, günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Resul-i Ekrem'e dil uzatanlara yönelik tehditse daha şiddetlidir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o, içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Mekke fethedildikten ve Resulullah Tebük gazvesinden döndükten sonra, Hicri 9. yılda bütün Arap kabileleri heyetler göndererek İslam'a girdiklerini bildirdiler. Bu seneye Heyetler Yılı ismi verildi. Nasr suresinde hem bu duruma hem de Resulullah'ın vefatının yaklaştığına işaret edilir. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tevbeleri çok kabul edendir. Böylece Yüce Allah, peygamberlik görevini ve tebliğ sürecini tamamlayan Hazreti Muhammed'in vefat edeceğini haber vermişti. Gerçekten de öyle oldu. O da her insan gibi dünyadan ahirete intikal etti. Ardında Hicaz bölgesini çoktan taşmış bir ümmet, Mekke ve Medine başta olmak üzere müminlerin var olduğu her yerde Müslümanca yaşamanın erdemini ve değerini gösteren bir hayat bırakmıştı. Rabbimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa en mükemmel örnek olarak göndermiş ve şöyle buyurmuştur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah da güzel bir örneklik vardır. Cenab-ı Hak, peygamberine salat, selam ve rahmet ettiğini, Mele-i Âlâ'da mukarreb meleklerin onu övdüğünü, bütün meleklerin de ona dua ve istiğfar ettiklerini bildirmiştir. Aynı şekilde müminlere de ona salat ve selam getirmelerini, sevgi ve samimiyetle onu anarak dua etmelerini emretmiştir. Böylece göklerdeki ve yerdeki bütün övgüler onun üzerinde birleşmektedir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar son peygambere iman ve itaat etmekle sorumlu kılınmışlardır. Ona itaat edenlerin Allah'a itaat etmiş, ona karşı gelenlerin de Allah'a karşı gelmiş sayılacağı Kur'an'da defalarca bildirilmiştir. Dünyada huzurlu bir hayat, ahirette de Allah'ın affını ve hoşnutluğunu kazanarak ebedi kurtuluşa ermek ancak peygamberimize uymakla mümkündür.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Kehf Suresi 30. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetler yer almaktadır.

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da

yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın

Oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de,
yurdunuzda 3

3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı, şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin dediler. Şuayb de şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim, sakın bana karşı

muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza alıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde, Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında, İşte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem verici, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde, Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların tapmakta olduğu şeylerin batıl olduğu konusunda şüphen olmasın. Onlar da daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız da olmadığına göre
bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın, onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup,
Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olansa ancak Allah'tır, dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu, diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel, dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz, dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. İşte biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Aziz'in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık, dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir, dediler. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürülenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm, dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz, dedi. Yusuf şöyle cevap verdi.
Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu

Durumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli ilahlara mı yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı, ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm, beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın. Böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona, ellerini kesen o kadının zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi. Hud suresi 6 ila 123. ayetler ve Yusuf suresi 1 ila 52. ayetlerin yer aldığı 12. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif.
1: Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra. 40 ayette güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah, doğru söyledi. Bir gün sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, insanların cennete girmelerine en fazla vesile olan şey nedir diye soruldu. Peygamber Efendimiz bu soruya, Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaktır cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabıyla takva ve güzel ahlakın bir mümin için ne kadar önemli olduğunu işaret ediyordu. Takva, Allah'ı sevmektir. Ona saygı duymaktır. Her halimizde ona itaatsizlik etmekten sakınmak ve korunmaktır. Onun rızasına ulaşmayı ümit etmektir. Azabına uğramaktan endişe içinde olmaktır. Takva, Cenab-ı Hakk'ın emir ve buyruklarına uymak, onları gücümüz yettiğince içtenlikle yerine getirmek ve yasak ettiği şeylerden sakınmak demektir. Gizli açık her durumda kulun Yüce Mevla'ya karşı edebini koruyup onun rızasını ve sevgisini kazanmasıdır. Takva, ebedi mutluluk yurdu olan cennetin anahtarıdır. İnsanoğlunun şu fani dünyadan göçüp giderken yanında götürebileceği servetinin adıdır. Rabbimiz bu hususa Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret eder. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının. Takva kurtuluş yoludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere en büyük vasiyetidir. Çünkü takva her iyiliği içine alan ve her kötülükten korunmayı sağlayan ilahi bir düsturdur. Müminler ancak takvayla her iyiliğe ve yardıma ulaşır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah'ın yardımı takva sahibi olanlar ve iyi olup iyilik yapanlarladır. Takva, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmanın bir ölçütüdür. Bu hoşnutluğu elde eden mümin, günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam eder. Nefsinin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem dünyasını hem de ahiretini heba etmez. Söylediği her sözün, yaptığı her işin hesabını bir gün Rabbine vereceğini asla unutmaz. Bu bilinçle de daima iyinin, hayırlı ve faydalı işlerin peşinde koşar.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
4: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen, şu an bizlere kulak veren, gönlünü kalbini açan kıymetli dostlar, Kur'an'la hemhal olan, Kur'an'la hayatını birleştirmeye, bütünleştirmeye, yaşantısını ona göre tanzim etmeye çalışan aziz dinleyenler, Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, İnşikak suresinden ayetleri okumaya, okunuşlarının inceliklerini dile getirmeye bir önceki dersimizde başlamıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bugün İnşikak suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini okuyacak, ardından gerekli açıklamaları ve hatırlatmaları yapmaya gayret edeceğim Allah'ın izniyle. Ve sizlerle birlikte devam eden beraberliğimiz süresince de Kur'an'ın okunuşu, okunması özellikleri, ayeti kerimelerde dikkat edilecek esasları elbette ki hep birlikte hatırlayacağız. Ama başlangıçta okuyuşumuzu da tabii ki beraber yapacağız inşallah. İnşikak suresinin 4, 5 ve 6. ayetleri, ki bu ayetler mushaflarda 588. sayfada yer almaktadır. 3 defa tekrar edecek şekilde buyurun birlikte okuyoruz.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

0: رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ.
1: Son kez tekrar edelim.
0: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Okuduğumuz yeri tekrar hatırlatmak istiyorum. Programımızın başını dinleme durumunda olamayanlar için 588. sayfada yer alan İnşikak suresinin 4, 5 ve 6. ayetleri idi. Şimdi bu ayeti kerimelerin okunuşlarında nelere dikkat edeceğiz? Sırasıyla başlıyoruz tabii ki dördüncü ayetten. Baktığımız zaman dördüncü ayet vav harfi ile başlıyor. Ve vav harflerinde dudakların önde olduğunu tabii ki unutmuyoruz. Ve, ve, ve. Özellik neydi? Vav harfinde, bütün vav harflerinde böyle dudaklar doğal, yani tabii olan haliyle öne doğru uzatılır. Ucu açık ve, ve hiç zorlamadan, çünkü külfet yok kıraatte, okurken zorlama yok. Yani zorla okuma durumunu sergileyenler ya da okumakta çok zorlananların aslında Kur'an'ı okumanın yanında İnsanlara Kur'an-ı Kerim'in zorla okunduğu gibi bir kanaati de verdiklerini buradan açık açık ifade etmek istiyorum. Lütfen Kur'an'ı kendisine uygun bir usul ile rahat, kendinizi yormadan okumaya çalışın kıymetli dostlar. Yusatlarınız değişmesin, sesinizde vüsatinizin, yani ses vüsatinizin, ses tonunuzun ya da sesinizin yetebileceği esasın dışına çıkacak kadar kendinizi zorlamayın ki Kur'an'ın kolay olduğu, kolay okunabildiği kanaatini insanlara aktarmış olalım. Onun için okumakta zorlama olmayacağından vav harfinde de dudakları ve, bakınız bu sese, ve diyoruz ama hiçbir zaman için oa gibi böyle tabii uzatmanın dışında dudakları ovalleştirerek ya da işte farklı bir ses çıkarmaya kendimizi zorlayarak değil, ne o ne de üye gibi üye benzeyen bir ses değil. Vav harfi dudakların öne uzatılması ile doğal halde, tabii halde sesin çıkarılması ile gerçekleşir vav harfinin sesi. Onun için ve, bakınız, ve hiç zorlama yok. Ve elkat, kat. Burada elkat derken kaf harfi kalın, üstünüyle ta harfine bağlıyoruz.
0: Ve elkat ma fiha.
1: Bir şey daha burada dikkatinizi çekmiş olmalı.
0: Ma fiha.
1: Arka arkaya gelen üç meddi tabiinin de ölçülerinin eşit olduğu dikkatinizden kaçmamıştır. Demek ki meddi tabiiler eşit olacak. Yani makam böyle gerektiriyor diye hiçbirisinin uzatma süresini çoğaltamayacağımız gibi kısa da tutamayız. Hepsi eşit.
0: Mâ fîhâ ve tehallet. Ve tehallet.
1: Sonda ta'yı çıkarıyoruz ama böyle S'ye, Ç'ye benzeyen bir sesi andırmaması lazım.
0: Ve tehallet. Ve tehallet.
1: Bir sonraki ayete geçiyoruz.
0: Ve ezinet. Ve ezinet.
1: Yine vav zel harfi, bildiğimiz rahat okuduğumuz harfler, vavda dudaklar önde, zel harfi peltek ve ince. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Bu ayeti kerime daha önce geçmişti. Yani ayet tekrarı var burada. İkinci ayet de aynı kelimelerden oluşuyor idi. Onun için bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Merak edenler bir önceki dersimizden bu ayetin okunuşuna tekrar göz atabilir ya da takip edebilir, dinleyebilirler. Geçiyoruz 6. ayeti kerimeye.

0: insanu. Bakınız burada ya eyyuha derken meddi munfasılı görüyoruz. Meddi munfasıl kuralları burada oluştuğu için en ağır okuyuşta 4 elif miktarı kadar uzatılabileceğini dikkate alalım. Ya eyyuhel insanu, el insanu, ihfayı yaptık, tutuyoruz. El insanu, in dediğimiz yer tutmadır malum. İnneke, inneke kadihun, inneke kadihun. İki kaf arka arkaya gelmiş, ancak birisi inneke derken önceki kelimenin bitimi olarak görüyoruz, son harfi olarak. Daha doğrusu inneye bitişen bir zamirdir ama öncesine bitiştiği için onu ayrı okuyoruz. Kadihun derken de bir sonraki kelimenin başında bulunan kaf. Bunları ayrı kelimelerde olmaları itibariyle tefrik etmemiz, yani ayırmamız gerekiyor. Aynı kelimede iki kaf gibi anlaşılmasın. Nasıl? İnneke kadihun. Küçük bir ses vurgusuyla bu farkı ortaya koymamız lazım. Aksi halde inneke ke, bakınız ke ke diye bir ses çıkar. Bu da okuma netliğine ya da okurken kelimeleri ayrı okumaya muhalif bir durum oluşturur. O zaman inneke kadihun, kadihun ila rabbike, rabbike, yine rabbike kedhan. Aynı kural burada da geçerli. Yani rabbike'deki birinci kaf önceki kelimeyle birlikte okunacak. Kedhan derken buradaki kafta ikinci kelimenin baş harfi olduğu için ayrı okunmalıdır. O zaman İlâ rabbike kedhan femulâqih, femulâqih, femulâqih, mülâqih. Bu mülaki kelimesi de tabii ki ayrı bir kelime olmasına rağmen harfleri bir arada okumamız. Fe mülaki, yani bunu fe mülaki diye ayrı değil, mülaki diye tek kelime halinde harfleri birbirine bitişik okumamız gerekir. Sondaki ha'da da harekeyi okumuyor, sükun ile duruyoruz. Femulâqî diye okumamızı tamamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bir kez de birlikte okuyalım. Dersimizi böylece tamamlamış olacağız bugün de inşallah. Buyurun birlikte okuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Sadakallahü'l-Azim.
0: Efendim, bugünkü dersimizi bu okuyuşla Sadakallahü'l-Azim diyerek tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız efendim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye,

Sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kainat tek yaratıcının eseridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Enbiya Suresi 22. Ayet. Tevhid dini olan İslam'ın esası, tek olan Allah inancına dayanmaktadır. Zira Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, mümin olmanın ilk esasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu kainatı en ince ayrıntılarına kadar bir düzen ve ahenk içerisinde yarattığı vurgulanmakta, tabiatın ve tabiattaki varlıkların nasıl yaratıldıklarına bakılması ve bunlar üzerinde düşünülmesi istenmektedir. Dolayısıyla kainattaki varlıklara hikmet gözüyle bakabilirsek, her şey bizi Allah'ın varlık ve birliğine götürür. İşte bu ayet, Allah'ın birliğini gösteren en kuvvetli delillerden birini, alemin düzeni delilini ortaya koymaktadır. İhlas suresinde de bu gerçek, de ki, O Allah'tır, bir tektir, Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir, ifadesiyle dile getirilmiştir. Bir ülkede birden fazla başkan, bir mahallede iki muhtar, bir kazada iki kaymakam ve bir ilde iki vali olmadığı gibi, evrende de birden fazla ilahın bulunması mümkün değildir. Eğer varlık aleminde Allah'tan başka ilah olsaydı, bunlar arasında gerek yaratma, gerek yönetme ve gerekse üstünlük konularında anlaşmazlık meydana gelir, bu da varlığın yaratılma imkanının ortadan kalkmasına ve kainattaki mükemmel ve harika düzenin bozulmasına sebep olurdu. Birden fazla ilahın aralarında anlaşmak suretiyle evreni, kainatı yönettikleri farz edilirse, bu durumda da ilahların her birinin tam değil, noksan oldukları ortaya çıkmış olur. Oysa ilah olmanın gereği kemal sıfatına sahip olmaktır. Bu itibarla Allah noksanlıktan münezzehtir. Zaten Allah'tan başka ilahın bulunması aklen mümkün değildir. Bu ayetler bize sadece Allah'ın birliğini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yerde ve gökteki nizama, mevcudatın güzelliğine de dikkatimizi çekmiş oluyor. Başımızı kaldırdığımızda gözümüzün önünde uzanan uçsuz bucaksız gökyüzü, gündüzün ışıl ışıl parlayan güneşi, dünyayı dolaşan bembeyaz bulutları, gecenin süsleri olan ay ve yıldızları bize neyi hatırlatıyor? İçimizde nasıl bir his uyandırıyor? Yüce Rabbimiz tüm bu güzelliği bizim için var ettiğini, evreni insanın emrinde

0: emrine ve hizmetine sunduğunu, göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah katında tartışıp duranlar vardır. Lokman Suresi 20. Ayet. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda nimetler vardır. Nahl Suresi 12 ve 13. ayetleriyle hatırlatıp onları ibret ve hikmet nazarıyla seyretmemizi istemekte ve şöyle demektedir. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Mülk Suresi 3 ve 4. Ayetler. Yeryüzüne dönüp baktığımızda, toprağı, madeni, bitkileri, hayvanları, okyanusları ve daha nice varlığıyla her an bize seslendiğini, her varlığın kendi lisanıyla yaratanı bize tanıtıp bildirdiğini, görüp, duyup, hissederek kelime-i şehadeti canı gönülden bir kez daha söylemeliyiz. Yüce Rabbimizin huzurunda onun büyüklüğü, azameti ve kendi aziyetimizin idrakiyle secdelere kapanmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Birinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de İki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa, Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekler paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûya varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra akrabayla bile olsalar, peygamber de müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur. Öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti ve sonra da tövbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah, iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen toplulukları uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.
3: Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir.
4: Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farkı olmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım, karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur.
3: Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi, kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız.
4: İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların

haklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah, onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar, taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz. Sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz? De. İşte o Allah,

sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? Tanrı diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanla uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletemiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle. Ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda, öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz.

Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de, alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet, bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde tanrılara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir, sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti: ey kavmim, eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum.

Yorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın. Ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevresinde bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi, eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler: yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi, sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu: İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: elhak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka tanrı yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun

0: Biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle. İnananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen odur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir.
1: Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin yer aldığı 11. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
4: Allah'ın dinini bozmak ve alaya almak. Din istismarı.

Sömürmek ve birinin iyi niyetini kötüye kullanmak anlamlarına gelen istismar kelimesi, Arapça semere kökünden türemiştir. Netice, ürün, sonuç, kar gibi anlamlara gelen bu kök, istismar kelimesine dönüştüğünde, kendi çıkarına göre kullanma, işletme, istifade etme anlamlarını taşır. İnsan üzerinden düşünüldüğünde, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, bir kimsenin ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek her davranış istismardır. Bununla birlikte din, can, mal, aile ve benzeri insanlık için değer taşıyan her olgu istismara açıktır. Özellikle din, hangi inanç sisteminde olursa olsun hassas bir konudur ve samimi olmayan kimseler tarafından kullanılmaya müsaittir. Din istismarı, dini kendi görüş ve çıkarlarına alet etmektir. İnsanlık tarihi boyunca farklı yöntemlerle dini istismar eden topluluklar var olmuştur ve bunlar işe dini tahrif ederek başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanların tevhid inancından sapmalarını konu edinen ayetlerde bu duruma işaret eder, onların dinlerini Allah'la birlikte başka ilahlar edinmek suretiyle bozduklarını dile getirir. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Tefsir kaynakları sözü edilen ayeti açıklarken, Hazreti Peygamber'in onlar onlara, ayette sözü geçen ulema ve dinde içtihat sahibi kimselere tapmıyorlardı. Ancak helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram sayıyorlardı hadisine yer verir. Hazreti Peygamber'den nakledilen bu rivayet, tevhidi terk ederken tutulan yolun dini bozmaktan geçtiğini, Allah'ın koyduğu kuralları tersine çevirmek suretiyle ilahlık tavrı sergileyenlerin dini menfaat kaynağı gibi görerek kendi çıkarlarına uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin insandaki maddi doyumsuzluk olduğu yine Kur'an tarafından bildirilmiştir. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele. Ayette Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerine ve bu güçle insanları Allah'ın gösterdiği yoldan alıkoyduklarına dikkat çekilmiştir. Onlar verdikleri dini hükümler için rüşvet talep ederler. İlahi kitapta yaptıkları değişiklikleri yazarak tahrif edilmiş nüshaları satarlar. Duaların kabulüne aracılık etmek ve günah çıkarmak karşılığında maddi gelir elde ederlerdi. Dini menfaatlerine uygun biçimde değiştirme, onu bir sömürü kaynağı haline getirme temayülü, Kur'an'ın nüzul ortamında da görülmüş ve ilk örnekleri Mekke'deki putperest toplum tarafından ortaya konmuştur. Mekke'de vahye tanıklık eden ancak yeni gelen bu dinden rahatsız olan müşrikler, kendi görüşlerinden vazgeçmedikleri gibi Hazreti Peygamber'i tebliğden alıkoymaya çalışmışlar, bunda başarılı olamayınca Kur'an'ı dönüştürmesini, değiştirmesini talep etmişlerdir. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Yunus Suresi 15. Ayet. Onlar bu teklifi sunarken, şayet fakirsen sana mallarımızdan veririz. Eğer Arapların seni kınamalarından korkarsan, bana bunu Allah emretti dersin demeyi de ihmal etmemişlerdi. İbn Abbas bu kimseleri dinle alay edenler olarak vasıflandırmıştır. Allah bu yalancılar karşısında sevgili Peygamberimizi uyarmış, onlara şöyle karşılık vermesini emretmiştir. Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15. Ayet. Din istismarı her dönemde farklı beklentilerle ortaya çıkar. İslam toplumu Medine döneminde devletleşerek bir otorite oluşturunca, bu sefer münafıklar, toplumda yer edinmek ve kendilerini koruma altına almak amacıyla dini kullanmışlardır. Münafıklar, dini kendilerine siper yapan,
herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir menfaat anında İslam toplumunun bir ferdi gibi görünen, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Bakara suresi 14. ayette, inkârlarını saklayan bu gruptan şöyle söz edilir. Onlar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla, kendi görüşlerinden olanlarla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Buraya kadar anlatılanlar, gerek Allah'a ortak koşanların, gerekse gerçekte inanmadığı halde inanıyormuş gibi davrananların ve dini keyiflerine uydurmaya çalışanların, dinle alay eden kötü niyetli ve din düşmanı kimseler olduklarını ortaya koymaktadır. Din istismarının temelinde yatan nedenlerden biri de samimiyetsizlik, ihtiyaca ve ortama uygun dindarlıktır. Oysa dinde esas olan ihlas ve dini Allah'a mahsus kılmaktır. Sadece dara düştüğünde Rabbini hatırlayanların bu durumu da istismar sayılmaz mı? Onlar da tıpkı denizin ortasında fırtınaya yakalanan şu kimseler gibi değil midir? Gemide bulunduğunuzda, güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Yunus Suresi 22. Ayet. Ayette din ve ibadeti yalnız ona özgü kılmak şeklinde tercüme edilen muhlisan lehuddin ifadesi, duayı Allah'a mahsus kılmak, yalnız Allah'tan istemek demektir. Ancak Hasan-ı Basri Hazretlerinin de temas ettiği gibi, bu ihlas onları Allah'tan başkasının kurtaramayacağını bildikleri içindir, mecburi bir imandır. Nitekim fırtınadan kurtulup karaya çıkar çıkmaz yaptıkları fesat ve isyan çıkarmaktır. Dinden kendine pay çıkarmak, varlığını dinle desteklemek, dini nasları ihtiyaca göre yorumlamak ve Allah'ın emirlerini kendi menfaati doğrultusunda anlama çabası, iyi niyetli kimselerin de dini sömürme eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım gruplar, kendilerine Kur'an'dan deliller bulduklarını iddia ederek hareketlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Mesela Şia, mezhebini tanımlarken, Allah'ın iradesi ve Peygamber'in vasiyetiyle Hazreti Ali'nin Müslümanların imamı olduğuna inanmaktan ibaret bulunduğu gibi söylemlere yer verir. Görüşlerini temellendirirken yaptıkları aşırı yorumlar, tefsir rivayetlerinde de karşımıza çıkar. Bu grubun tefsirlerinde, kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi ayeti açıklanırken, Hazreti İbrahim'in arşın yanında önce Hazreti Peygamber'in, onun yanında Hazreti Ali'nin nurunu gördüğü ve ''Ya Rabbi, beni müminlerin emirinin yolundan gidenlerden eyle'' diye dua ettiği şeklindeki rivayetlere rastlamak mümkündür. Bu rivayet, konuyu bağlamından kopararak başka bir mecraya çekmek, kendi çıkarına uygun anlam vermek suretiyle ayeti, dolayısıyla dini istismar etmektir. Din istismarı günümüzde de İslam adına konuştuğunu iddia ederek kendini ön plana çıkarma, dini siyasete alet etme, dinde olmayan yeni kutsallar

0: etme ve benzeri yöntemlerle devam etmektedir. Mezhebini, bağlı bulunduğu topluluğu, siyasi görüşünü en doğru addedenler, kendileri gibi olmayanlara hoşgörü göstermemekte ve bunu din adına yaptıklarını söyleyerek savunmaya geçmektedirler. İslam toplumlarında her ne niyetli olursa olsun din üzerinden çıkar elde etme amacıyla yapılanlar, Kur'an ve sünnetin yanlış anlaşılmasına, dindar insanların akıllarının karışmasına, genç nesilleri dine mesafeli davranmaya iten kötü sonuçlar doğurmakta ve sahibini Allah katında verilmesi zor bir hesaba sürüklemektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir az sonra.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlük kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 254. ayetin meali. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. ...254. ayetin tefsiri. İnsanlar dünyada bir şeye ihtiyaç duyduklarında ya bunu satın alırlar, ya dostlarından karşılıksız temin ederler, ya da bir yabancıdan araya bir dostu veya tanıdığı koyarak elde ederler. Ahirette bu üç imkandan hiçbiri mevcut değildir. Orada kulun muhtaç olduğu geçer akçe, dünya hayatında yaptığı hayırlardır. Allah'ın rızası için yapılan harcamalardır. Ahirette biçmek için dünya tarlasına ekilen tohumlardır. Allah için harcama şeklinde çevirdiğimiz infak, onun rızası dışında bir karşılık beklemeden harcamak demektir. Bu ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak yapılırsa zekat olur, sadaka olur, kurban olur, aile ve akrabaya yönelik olursa nafaka olur. Hasılı burada infak geniş manada kullanılmış, yalnızca savaşa gidenlere veya yoksullara yapılacak harcama ve yardım kastedilmemiştir. Ahirette kulların amel defterleri dolu olursa, dünyadayken ibadet ve infak yapmış olurlarsa, o amellerin yani geçer akçelerin alacağı değerli şeyleri alırlar. Amel defterleri boş olursa, dostluk ve şefaatle işlerini yürütemez, ihtiyaçlarını gideremezler. Çünkü orada aracılık ve şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Özel durumlara mahsustur ve ortada adalet terazisi yani mizan vardır. Şefaatin olmadığı ifadesinden bunu kanıtlayan ve açıklayan naslar olmasaydı, ahirette hiçbir aracılığın ve şefaatin olmayacağı sonucu çıkarılırdı. Halbuki hemen bunu takip eden ayette Allah'ın izniyle şefaatin olabileceği ifade edilmiştir. Ehl-i sünnete göre ahirette Allah Resulü'nün ümmetine şefaati olacaktır. Bu husus birçok ayet ve hadiste bildirilmektedir. Hazreti Peygamber'den başka genel olarak peygamberler, melekler, şehitler, Kur'an ve müminlerin şefaatlerine de izin verileceğine, bunların da bazı kimseler için şefaatçi

güçlü olacaklarına dair hadisler vardır. Bakara Suresi 255. ayetin meali: Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. ...255. ayetin tefsiri. İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için Ayetül Kürsi adıyla anılan bu ayet, hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varid olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i Şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teala'yı tanıtıyorsa, Ayetül Kürsi de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve beyineye rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü, kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği, kendisinde ve yakından uzağa çevresinde peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lütfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalarda görülmektedir. Bu ayet, gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir. Şevkani'nin Buhari, Müslim, Nesai, Ahmet bin Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu ayetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir. Hazreti Peygamber Übey bin Kâb'a Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür diye sorup Ayetül Kürsi'dir cevabını alınca onu tebrik etmiştir. Allah varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatın hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra hem onun vahdaniyeti yani birliği, tekliği, hem de İslam'ın getirdiği imanın tevhid yani Allah'ı birleme, bir bilme özelliği açıklanmak üzere ondan başka ilah yoktur buyurulmuştur. Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmaktaydılar. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilah olamayacağını ifade etmek üzere hemen arkasından "O diridir" buyurulmuştur. Evet, Allah diridir. Onun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir. Gerek Araplardaki gerekse diğer kavimlerdeki müşriklerin çoğu büyük bir Allah'a inanmakla beraber bunun yanında her birine bir işlev tanıdıkları sözde ilahlara inanmışlardır. Bu inanç tevhide aykırıdır. Tevhidi açıklayarak başlayan ayet, Allah Teala'nın kayyum sıfatını zikrederek küçük, aracı, özel görevli ilahlara gerek bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü kayyum, bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan demektir. Onu ne uyku basar ne uyur cümlesi, hay ve kayyum sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allah Teala'nın kayyumluğu kamil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyum sıfatı bunu ifade ettiğine göre onu ne uyku basar ne de uyur. Yerde ve gökte ne varsa başka hiçbir kimseye değil, ona aittir. Yaratanı da gerçek sahibi de odur. Ayetin bu manayı ifade eden parçası, yalnız ona aittir kısmıyla tevhidi öğretirken, başkasına değil manasıyla da şirkin çeşitlerini reddetmektedir. Çünkü müşrik toplumlar varlıkları yaratılış, aidiyet

0: ve yetki bakımlarından çeşitli ilahlar arasında paylaştırmışlar, mesela yıldız, gök, yer ilahlarından söz etmişlerdir. Yerde ve gökte tabiri Arapçada bütün varlıklar manasında kullanılmakta, adına yer ve gök denilmeyen veya maddi manada yere ve göğe dahil bulunmayan mekanlar ve buradaki varlıklar da bu ifadenin içine girmektedir. Allah'a ortak koşan kafirlerin bir kısmı bu ortakların ona denk olduklarına değil, onun nezdinde reddedilemez şefaat, geri çevrilemez aracılık hakkına sahip bulunduklarına inanmakta ve putlara bu anlayış içinde tapınmaktadırlar. Allah katında o izin vermedikçe hiçbir kimse şefaat edemez manasındaki cümle bu inancın asılsızlığını ortaya koymakta, şefaatin de izne bağlı bulunduğunu, o izin vermedikçe ve dilemedikçe kimsenin böyle bir yetki ve imkana sahip olamayacağını özlü ve etkili bir şekilde zihinlere yerleştirmektedir. Allah katında kendisine şefaat izni verilenlerin durumu ve yetkileri, ödül törenlerinde ödülleri vermek üzere kürsüye çağrılan şeref konuklarınınkine benzemektedir. Ödülün kime verileceğini bilen ve belirleyen onlar değildir. Ancak bu merasimi tertipleyenlere göre onlar, şerefli, saygıya layık, büyük kimseler olduklarından kendilerine böyle bir imtiyaz verilmiştir. Allah katında şefaatlerine izin verilecek olanlar da Allah'a yakın ve sevgili kullar olacaktır. Allah'tan başka bütün şuur ve bilgi sahiplerinin bilgileri sınırlıdır. Doğru ya da yanlış da olmaya açıktır. Bu genel gerçek şefaat meselesine uygulandığında kimin şefaate layık olduğunun da ancak Allah tarafından bilinebileceği anlaşılır. Çünkü dış görünüşü مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ itibarıyla şefaate layık görülenlerin kullar tarafından görülmeyen ve bilinmeyen iç yüzleri itibarıyla böyle olmamaları mümkündür. Allah birdir ve yalnızca O ibadete layıktır. Çünkü O'ndan başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur. Kürsi, koltuk, sandalye, taht anlamına gelir. Mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk anlamlarında kullanılmaktadır. Allah Teala'nın üzerine oturulan maddi alet manasında kürsüsü olamayacağından, bu onun bizzat açıkladığı yüce sıfatlarına aykırı düştüğünden, burada kürsüden bir başka mananın kastedilmiş olması gerekir. Esasen Kur'an'da Allah'a nispet edilen, Allah'ın denilen her şeyi, onun varlığına dahil veya kullandığı bir şey olarak anlamak da doğru değildir. Mesela, Allah'ın evi, Allah'ın ruhu, Allah'ın emri, Allah'ın kölesi tamlamalarında Allah'a ait olan şeyler böyledir. Bunlar ne onun varlığının bir parçasıdır ne de kullandığı araçlardır. Önem ve şereflerinden dolayı onun diye tanımlanmışlardır. İbn Abbas'a göre kürsüden maksat ilimdir. Onun ilmi her şeyi kaplar. Ayetin bu kısmını kürsüden maksat onun hükümranlığıdır ve buna sınır yoktur. Hiçbir şey onun dışında kalamaz veya Allah semavatı, arzı, arşı Kur'an'da zikretmiş fakat bunlardan maksadın ne olduğunu açıklamamıştır. Kürsüsü de böyle bir varlıktır, yerleri ve gökleri içine alacak kadar geniştir, ne ve nasıl olduğunuysa ancak kendisi bilmektedir şeklinde anlamak mümkündür. Yüce, kamil, eşsiz sıfatlarının bir kısmı ayette zikredilen Yüce Allah'a, kulların sonsuz gibi gördükleri kainatı korumak, gözetmek ve yönetmek elbette güç gelmeyecek, onu yormayacak, meşgul bile etmeyecektir. Çünkü o yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Musa Coşkun, Vakıa Suresi.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakıa Suresi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir.

her şeye kadirdir. O, dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat. Allah Teala Haşr suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona biat eden müminlerin çoğu, Mekke'de ve Medine'de maddi zorluklar yaşamışlardır. İnançları uğruna tüm varlıklarını terk edip Medine'ye hicret eden muhacirler, kendileriyle her şeylerini paylaşan Medine'li Müslümanlar sayesinde zorluklarla başa çıkabilmişlerdir. Evlerini, yiyeceklerini muhacir kardeşleriyle paylaşan Medine'li Müslümanlara Ensar denmiştir. Ensar, hicret eden kardeşlerinin hepsi toprak sahibi olana kadar ganimetten pay almamış. Bundan dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı ve kıskançlık oluşmamıştır. Kendisine sığınan kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamaktan doğan mutluluk o kadar güçlüydü ki, insanın gönlünde olumsuz duygulara yer kalmamıştı. Gönlünü yıkıcı duygulardan koruyanların ödülü, dünyada hissettikleri huzurla sınırlı kalmamış, Rabbimiz onların kurtuluşa erenlerden olduğunu müjdelemiş ve davranışlarını Kur'an-ı Kerim'de asırları aşan bir örnek olarak sunmuştur. İslam dini, müminlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını, birbirleri için fedakarlık yapmalarını teşvik etmiştir. Emredilini hemen uygulama konusunda hiç tereddütleri olmayan sahabe neslinde çok sayıda fedakarlık ve yardımlaşma örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir ayeti indiği zaman Ebu Talha en sevdiği bahçesini bağışlamak üzere hemen Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve onun tavsiyesiyle bu kıymetli bahçeyi amca çocukları arasında paylaştırmıştır. Huzeyfe'nin radıyallahu anh anlattığı olay fedakarlığın zirvesidir. O, Yermük Savaşı'nda şehit olmak üzere olan amcasının oğluna su vermek istemiş, amcaoğlu suyu diğer yaralıya göndermiş, o da başka bir yaralıya göndermiştir. Her biri bir yudum suyu içemeden şehit olunca, bu hüznü tarihe not düşmek Huzeyfe'ye kalmıştır.
3: Kırk ayette sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir: haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.